Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30. Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de Ege'de fırtına amsü rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. 11 Ağustos itibariyle salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan, en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında Perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Krolev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadında saat 20'de başlayacak müsabaka Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 12-26 derece, Atina az bulutlu ve açık 28-36, Berlin az bulutlu 12-24, Helsinki parçalı bulutlu 6-15, Kiev az bulutlu 16-25, Kopenhag az bulutlu 10-18, Moskova sağanak yağışlı 16-18, Paris az bulutlu 19-34, Priştine az bulutlu 19-33, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna az bulutlu 16-27, Tiran az bulutlu ve açık 23-40, Varşova az bulutlu 14-21, Viyana az bulutlu 18-29, Zürih az bulutlu 19-32 derece, Amman az bulutlu ve açık 24-36, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36, Bağdat az bulutlu ve açık 35-47, Bakü parçalı bulutlu 25-32, Bişkek az bulutlu ve açık 23-37, Duşanbe az bulutlu ve açık 24-39, Kerkük az bulutlu ve açık 32-43, Kuveyt az bulutlu ve açık 34-41, Medine az bulutlu ve açık 31-43, Mekke az bulutlu ve açık 32-45, Riyad az bulutlu ve açık 34-44, Şam az bulutlu ve açık 21-41, Taşkent az bulutlu ve açık 27-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-26 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu ve açık 26-41, Melbourne sağanak yağışlı 9-14, New York az bulutlu 22-29, Sydney az bulutlu 10-19, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31, Çadırlıngu az bulutlu 21-30, Frankfurt az bulutlu 15-31, Gümülcine az bulutlu 23-34, Kırcaal az bulutlu 19-33, Köln az bulutlu 13-29, Köstence az bulutlu 17-30, Münih az bulutlu 29-20, Podgorica az bulutlu ve açık 22-37, Selanik az bulutlu 23-35, Şumna az bulutlu 19-33, Taraglia az bulutlu 21-30, Valkeneş az bulutlu 21-30, Zenitsa az bulutlu 20-32, Gazimagos az bulutlu ve açık 23-34, Girne az bulutlu 26-31, Lefkoşa az bulutlu 22-33, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Her hafta kalemiyle insan ruhuna dokunan bir yazarı ve onun hafızalarda iz bırakan bir hikayesini birlikte keşfediyoruz. Bu yolculukta bazen geçmişin sessiz sokaklarında dolaşıyor, bazen de hayatın içinden tanıdık duygulara kulak veriyoruz. Bu haftaki konuğumuz, öykülerinde insanın iç dünyasını yalın ama etkileyici bir dille anlatan değerli yazar Didem Tanrıkulu. Programımızda yazarın kaleme aldığı Kayıp adlı hikayeye yer veriyoruz. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine size bilgiler aktaralım. Sevgili dinleyenlerimiz, Didem Tanrıkulu, edebiyat dünyasında yazar, editör, yayıncı ve girişimci kimlikleriyle öne çıkan bir isimdir. Çalışmalarını ağırlıklı olarak Ankara ve Antalya ekseninde sürdürmektedir. Özellikle kadın hakları, sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal meseleler ve tasavvufi bireysel arayış temaları üzerine kurduğu edebi çizgisiyle tanınmaktadır. Girişimci yapısıyla da bilinen Didem Tanrıkulu, edebiyatı yalnızca kurgusal bir alan olarak görmez. Toplumsal sorunlara ayna tutan ve farkındalık yaratan bir araç olarak konumlandırır. Toplumsal hassasiyet ve kadın teması, eserlerinde kendi kararlarını alamayan, hayalleri elinden alınan kadınların, çocuk gelinler gibi hassas toplumsal konuların ve kadınların iş hayatında, sosyal yaşamda karşılaştığı zorlukların üzerinde önemli durur. Kadının kadına destek olması gerektiği fikrini hem kitaplarında hem de katıldığı söyleşi ve kitap kulübü etkinliklerinde aktif olarak savunur. Sanatında sadece toplumsal sorunlara değil, insanın içsel yolculuğuna ve manevi derinliğine de yer verir. Karakterlerinin karşılaştığı engelleri güçlendirici sınavlar olarak ele alınan bir felsefeye sahiptir. Didem Tanrıkulu kısa sürede ardı ardına yayımladığı ve farklı temalara odaklanan kitaplarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Yayımlanmış 3 ana eseri gerçek hayat hikayelerinden, toplumsal dramalardan ve içsel arayışlardan beslenen derin konuları ele alır. Kitaplarında kadın kimliği ve insan ruhunun olgunlaşma süreci merkezdedir. 2023 yılında yayınlanan Bir Rüya Dört Kadın yazarın ilk kitabıdır. Kadın dünyasını, hayallerini ve ilişkilerini odağına alan dramatik bir kurguya sahiptir. 2024 yılında yayınlanan Kırmızı Rujlu Çocuklar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta evlendirilen kız çocukları ve bastırılmış kadın kimlikleri gibi vurucu temaları işleyen, okurları tarafından büyük bir ilgi gören ve söyleşilere konu olan ikinci eseridir. Arayış Yunus Yolunda Bir Kendini Bulma Hikayesi, tasavvufi bir derinlik taşıyan bu eseri, bireyin içsel olgunlaşma evrelerini ve 2025 yılında yayımladığı Arayış Yunus Yolunda Bir Kendini Bulma Hikayesidir. Tasavvufi bir derinlik taşıyan bu eseri, bireyin içsel olgunlaşma evrelerini ve Yunus Emre felsefesi ekseninde kendini bulma serüvenini anlatır. Yazarın kitap yurdu, BKM Kitap ve Pandora gibi platformlar üzerinden incelemek mümkündür. Ayrıca güncel kültür sanat etkinlikleri ve imza günlerini yazarın resmi Instagram hesabı üzerinden takip edilebilmektedir. Didem Tanrıkulu, insan ruhunun derinliklerine yönelen, anlatımı ve güçlü gözlem yeteneğiyle dikkat çeken yazarlardan biridir. Eserlerinde gündelik yaşamın ince içinde fark edilmeyen duyguları, insan ilişkilerinin kırılgan yanlarını ve bireyin iç dünyasında yaşadığı sorgulamaları sade ama etkileyici bir dille okuruna ulaştırır. Programımızın bu bölümünde çağdaş öykücülerimizden Didem Tanrıkulu'nun kaleme aldığı Kayıp adlı öyküyle birlikte olacağız. Birazdan dinleyeceğimiz kayıp yalnızca bir kayboluşun hikayesi değildir. Aynı zamanda insanın kendini, geçmişini, umutlarını ve hayata tutunma nedenlerini, arayışını anlatan, okuru düşünmeye davet eden güçlü bir öyküdür. Yazar, olaylardan çok duygulara odaklanarak karakterlerinin iç yolculuğunu ustalıkla işler. Satır aralarında ise özlem, yalnızlık, aidiyet ve yeniden bulabilmenin umudunu hissettirir. Kayıp öyküsünde de bir insanın hayatındaki boşlukları, kaybolmuş değerleri ve onları yeniden keşfetme çabasını göreceğiz. Bu öykü yalnızca bir kaybı değil, aynı zamanda yeniden bulmanın ve anlamlandırmanın öyküsünü de anlatıyor. Şimdi sözü Didem Tarlıkulu'nun kalemine bırakıyor, siz değerli dinleyenlerimizi Kayıp adlı öyküyle baş başa bırakıyoruz. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Didem Tanrıkulu'nun öyküsü Kayıp. Çekmeceler tıpkı kafası gibi karışmıştı. Yok işte, yok. Hiçbir yerde bulamamıştı. Kahrolası aşı kartı sanki yer yarılmıştı da içine girmişti. Oysa daha geçen gün sağlık ocağına giderken beraberinde götürmüştü. Sakin olmalısın, dedi kendi kendine. Sakin ol ve o gün neler yaptığını sırasıyla aklından geçir. Sakinleşmek için etrafına bakındı. Yatağın yanındaki beşik alt üst olmasına rağmen bebeğini bu karışıklığın içinde uyutmuştu. Bulamadıkça sinirlenmiş, sinirlendikçe daha agresif aramış, eve girmiş hırsız gibi her tarafı kurcalamıştı. Odası büyük bir bebek bavulu gibiydi. Etraftaki bebek eşyaları, oyuncaklar, biberonlar, çocuk bezleri ve emziklere kendi eşyaları da eklenince içindeki kaosu dışa yansıtmıştı sanki. Ateş düşürücü ve süt pompası da bu kaosu eşlik edenlerdendi. Nasıl bu hale geldi bu ev diye iç geçirdi. Daha bir yıl önce mezuniyet kutluyorlardı. Hayata yeni atılacak, pırıl pırıl eczacı adaylarından biriydi. Kocasıyla okulun son senesi tanışmıştı. Yakışıklılığına mı yoksa o umursamaz tavrına mı vurulmuştu bilmiyordu. Bunları düşünürken bir yandan da etrafı toparlamaya başladı. Hazır bebek uyuyorken ne kadar toplası o kadar iyiydi. Hoş, bu dağınıklıkta karneyi bulmanın imkansız olduğunu da anlamıştı. Yatağın üstündeki kıyafetleri ve biberonları kaldırdı. Üstünde de bebek kusma olan nevresimi de değiştirmek lazım, diye düşündü. Kocası, dün bu yastıklar kusma kokuyor deyip kızgınlıkla içerideki koltuğa yatmaya gitmişti. Hangi birine yeteceğim diye düşündü. Temizlikçi kadınlar dünya para istiyorlardı. Kendi çalışmadığı gibi kocası da yeni işe girmişti. Zaten temizlikçiye verecek para da yoktu. O yüzden kusura bakmayacaktı artık. O anca bu kadar yapabiliyordu. Çarşafı silkelemek için yatağın üzerinden bir yaprak gibi havalandırdı. O sırada yere düşen bir metalin sesini duydu. İstemsizce parmağına baktı. Alyansı elinde değildi. Gece kocası koltukta yatınca o da bebeği yanına almıştı. Belki uykuda farkında olmaz. Yüzüğün tırnakları bebeği çizer diye çıkarmıştı. Uyku sersemliğiyle kim bilir nereye koymuştu. Çarşafı silkelediğinde çıkan metal sesi o olmalıydı. Aramak için etrafına bakındı. Göremeyince yatağın altına düştü herhalde diye düşündü. Hiç sevmezdi yatağın altına eğilmeyi. Vertigosu vardı ve eğildiği zaman baş dönmesi yapıyordu. Hatta temizlik yapmaya kalktığında yatak altlarını kocası temizlerdi. Şimdi akşam o geldiğinde yüzüğüm düştü dese niye çıkardın, alyans elden çıkmaz diye bir sürü laf işitecekti. En iyisi zorlansa da kendisinin aramasıydı. Yavaşça yatağın altına eğildi. Sanki o karanlık onu içine çekiyordu. Yüzüğe dair bir şey göremedi. Biraz daha derine bakması gerekiyordu. Başının döndüğünü hissetti. Derin bir nefes aldı. Azıcık midesi de bulanmıştı ama sorun değildi. Elini içerilere doğru uzattı. Tozla karışık bir emzik buldu. Geçen gece kaybettikleri ve bulamadıkları için gece yarısı eczane aradıkları emzik. Onlarla oyun oynuyormuş gibi saklandığı yerden çıkmıştı. Oysa kaybolma ihtimaline karşı o gece 3 ayrı emzik almışlardı. O gece kayıp olduğu için onlara sorun olan emzik şu an ihtiyaç olmadığı için bir anlam ifade etmiyordu. Kim bilir daha neler çıkacaktı yatağın altında. Elini biraz daha ileriye uzattı. Sert bir şey hissetti. Ne olduğunu anlamasa da merakından iyice eğildi. Karanlıkta bir karaltı gördü. Ulaşması zor olduğundan yerinden doğruldu. İçeriden Vileda'nın sapını getirdi. Onunla alabilirdi. Neydi acaba? Ne kendinin ne de bebeğinin öyle büyük bir şeyi kaybolmamıştı. Terlik falandır diye düşündü. Vileda'nın sapını ileri doğru uzattı. Küçük bir el hareketiyle yatağın altındaki gizemli şey gün ışığına çıkmıştı. Bir ayakkabı kutusuydu. Bunun ne işi var burada diye şaşırdı. Kutuyla birlikte yüzüğü de saklandığı yerden çıkmıştı. Üzerine yapışmış tozları eliyle sildi. İlk günkü gibi parlayan yüzüğüne gülümseyerek baktı. Kocası amfide dersin ortasında izin istemiş ve herkesin içinde ona aşkını ilan etmişti. Bu yüzük de bu ilanın simgesiydi. Gururla parmağına geri taktı. Doğum sonrası aldığı kilolardan olsa gerek yüzük parmağına girerken biraz nazlandı. Bu yüzden sık sık çıkarıp bir yerlere koyuyor, sonra da kaybediyordu. Neyse, bu kez de bulmuştu. Bir daha çıkarma diye kendini tembihledi. Ardından merakla ayakkabı kutusuna baktı. Bu geçenlerde kocasıyla beraber aldıkları spor ayakkabı markasının kutusuydu. Neden atmamıştı ki kutuyu? Oysa ona göre çok düzenli bir adamdı kocası. Belki de unutmuştur diyerek kutuyu atacaktı ki içini kontrol edip öyle atmak istedi. Hızlıca kutuyu açtı. İçindekileri görünce küçük bir şaşkınlık nidası çıktı ağzından. İçinde bir telefon ve küçük notlar vardı. Bir de kocasıyla tanımadığı bir kadının baş başa çekilmiş ve çerçevelenmiş bir resmi. İnanamıyordu. Bu imkansızdı. Kocası imkanı yok, böyle bir şey yapmazdı. Hele ki ona. Bu nasıl olmuştu? Tüm bunlar olurken o neredeydi? Neden hiçbir şeyi fark etmemişti? Çıldırmamak elde değildi. Bağırıp çağırarak her şeyi camdan dışarı fırlatıp hırsını eşyalardan almak istiyordu. Bebeği öylesine huzurlu uyumasaydı eğer, çoktan yapmıştı da. Ama şimdi sadece içini kemiren bir öfke ve merakla telefonu kurcalıyordu. Kocası telefona şifre bile bırakma gereği duymamıştı. Onun yatağın altına eğilmeyeceğinden öylesine emindi ki bulunabilme ihtimali aklından bile geçmemişti. Notlar küçük kaçamak notlarıydı. Yazılanlara bakılırsa sevgilisi iş yerinden biriydi. Çığlık atmamak için kendisini zor tuttu. "Şerefsiz!" diye bağırdı. Sesine irkilen bebeğini ağzına emziğini vererek sakinleştirdi. Telefonun galerisine girip fotoğraflara baktı. Esmer, dalgalı saçlı, doğal olmasa da güzel olan bir kızdı sevgilisi. Son zamanlarda bütün kadınlar birbirine benzedi diye şikayetlenen, eleştiren adam şimdi onu bu kadınlardan biriyle aldatıyordu. "Şahsiyetsiz!" diye bağırdı. Bebeği bir kez daha mırıldandı. Sanki ondaki huzursuzluk bebeğine de geçmişti. "Sakin ol aşkım," deyip beşiği salladı. Elinde değildi. Bir türlü sakin olamıyordu. Aptal bir aşı kartını kaybettiğini sanırken meğerse kocasını kaybettiğini öğrenmişti. Ne olacaktı şimdi? Bile bile lades diyemezdi. Kendini hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti. Neden bütün bunlar onun başına gelmişti? En çok nefret ettiği şey annesinin haklı olmasıydı. Tüm bu olanları duysa, "Ben sana demiştim bu adamdan koca olmaz," derdi. "Of, aptal kafam," diye haykırdı. Evliliğin bu hale geldiğini nasıl görememişti? Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki kendini Luna Parklardaki hız trenine binmiş gibi hissediyordu. Bir yandan mutluluk ve heyecan duyarken öte yandan garip bir huzursuzluk ve korku yaşıyordu. Okul bitmeden hamile kalmış, bebeği aldırmak istemedikleri için apar topar evlenmişlerdi. Son senesinde olmasına rağmen okulu dondurmak zorunda kalmıştı. Kocasının mezuniyetini kutladıkları gün geldi aklına. Arkadaş gruplarıyla gittikleri restoranda kocası kendi diplomasını uzatıp "Ece Keskin, annelik kariyerinde başarılar diliyorum," diyerek göbeğine diplomasıyla dokunmuştu. O gün güldüğü bu şaka şimdi kabusu olmuştu. Bebekle birlikte yalnızca kariyerini değil, kadınlığını da kaybetmişti sanki. Uykusuzluk bir yana, bir türlü beceremediği ev işlerinde öylesine boğulmuştu ki aynaya bile bakacak fırsatı bulamıyordu. Eskiden parfüm kokan fönlü saçları şimdi kusmuk kokuyordu. Bakamıyor diye kısacık kestirmişti. Oysa ne çok özenirdi saçlarına. Bunları düşünürken farkında olmadan elini saçlarına götürmüştü. Parmaklarının arasında bukleler ararken kesilmekten hoşnut olmadığı için dikelen saçlarını hissetti. Bugün nasıl bir gündü de tüm kayıplarıyla yüzleşiyordu. Derin bir nefes aldı, yerinden kalkıp bebeğinin yanına gitti. Tüm olanlardan habersiz nasıl da güzel uyuyordu. Bebeğini ilk kucağına aldığı an sanki her şey silinmişti dünyadan. Bir o, bir de bebeği vardı. Hiç kimse hiçbir şey onlara zarar veremezdi. O yaşadığı sürece bebeği bu dünyanın tüm güzelliklerini doya doya yaşayacaktı. O gün küçücük kulağına bu sözleri fısıldamıştı. Oysa şimdi pembecik yüzüne bakarken nasıl çaresiz olduğunu gördü. Daha birkaç aylık bebeğine dünyanın güzellikleri yerine bitmek üzere olan evliliğinin kabusunu yaşatacaktı. Ne zor bir karardı bu. Kayıp dediğin şey ihtiyaç halinde bulamadığı şeydi onun için. Oysa bebekle birlikte evliliğin de kimyası değişmişti. O bebeğiyle öylesine bütünleşmişti ki kocası bu bütünlüğün bir parçası olamamıştı. Kocasının varlığını unuttuğundan kaybettiğini de fark etmemişti. Oysa şimdi bir ayakkabı kutusu dolusu yaşanmıştı. Ona kaybettiklerini gösteriyordu. hangi birine üzüleceğini, hangisinin telafisi olacağını bilemeden bir kabus gibi kayıplarıyla yüzleşiyordu. Peki şimdi ne olacaktı? Bebeğine bir kez daha baktı. Sanki cevaplar onun o masum suratında gizlenmişti. Bu kutuda gördüklerini kocasının yüzüne vurmak, onun için şimdiye kadar vazgeçtiklerini, kaybettiklerini başına kakmak, ardından kapıyı vurup çıkıp gitmek istiyordu. Bunlar istedikleriydi. Peki ya yapabilecekleri neydi? Bunları yapsa bile sonucuna katlanabilecek miydi? Kucağında birkaç aylık bebeğiyle ne yapardı? Daha okulu bile bitirmemişti. Annesi bebeğine baksa, o okulu bitirse bile önünde kocaman yıllar vardı. Peki bebeğini babasız büyütürse ne olacaktı? O kocasını kaybederken bebeği de babasını mı kaybedecekti? Onun seçimiyle bebeğine kurduğu yuvayı şimdi yine onun seçimiyle dağıtacaktı. Allah'ım, niye bu duruma düştüm ben? Ne yaptım sana? Ne günah işledim? Öylesine isyan dolu söylemişti ki sesine bebeği uyanmıştı. Hafif mızıltıyla karışık bir ses çıkarmıştı. Beşiği yavaşça sallasa da bebeği uyanmış ve artık uyumayacağını gösteren şımarık oyunlarına başlamıştı bile. Minicik yavrusunun çıkardığı bu mutluluk dolu sesler onu girdiği karanlıktan söküp almıştı. Onun ya da kocasının yanlış tercihlerinin bedelini bebeği ödeyemezdi. Her şeye rağmen, az önce öğrendiği gerçeğe rağmen çekip gitmeyecekti. Hatta kocasıyla da yüzleşmeyecekti. Belki kısa bir süreliğine de olsa kocası kendini ve yolunu kaybetmişti. Ama o tekrar eski günlerine dönmelerini sağlayacak ve bebeğinin babasını kaybetmesine izin vermeyecekti. Usulca yerinden kalktı. Az önce onu kayıplarıyla yüzleştiren ayakkabı kutusunun içindekilerini aldığı yerlerine koyarak yavaşça yatağın altına itti. Hiçbir şey yaşanmamış gibi davranacak, zor da olsa bu sürece katlanacak, ilişkilerinin tekrar eskisi gibi olmasını sağlayacaktı. Bunu bebeğine borçluydu. O kocasını kaybetse de bebeği babasını kaybetmeyecekti.
0: Sevgili dinleyenler, Kayıp öyküsünde insan ruhunun boşluklarını ve kayıplar karşısında yeniden ayağa kalkma çabasını gözlemledik. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendirdi. Kayıp öyküsünde insan ruhunun boşluklarını ve kayıplar karşısında yeniden ayağa kalkma çabasını gözlemledik. Didem Tanrıkulu bizlere kaybettiğimiz değerleri fark etmenin, onları anlamlandırmanın ve yeniden bulmanın önemini hatırlattı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazarın dünyasına, yeni bir öykünün derinliklerine yol alacağız. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek hoşça kalın, edebiyatla kalın.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28 binden fazla kişiye bulaşan, en az 11 bin kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Krolev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadında saat 20'de başlayacak müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak.
2: Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevreyolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından.

0: orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı

0: yaprakları ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
1: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
0: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi Akdeniz'inde hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan, en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında perşembe günü evinde Çekya ekibi Hradec Krolev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında saat 20'de başlayacak müsabaka, Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Perşembe günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli. Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de, Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nin Akdeniz'inde hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatı 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

affet, bir incelik vardı. Aşkı inkar edişinde bilir, bir güzellik, bir zevk.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunda Bilecik hariç, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 22-33, Bilecik 20-31, Bursa 22-34, Çanakkale 24-33, Edirne 22-33, İstanbul 24-30, Kırklareli 22-31, Kocaeli 24-31, Sakarya 22-32, Tekirdağ 23-30, Yalova 23-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 18-31, Aydın 26-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30, İzmir 26-38, Manisa 25-38, Muğla 23-38, Uşak 20-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 28-40, Burdur 20-35, Hatay 26-33, Isparta 20-33, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 28-34, Osmaniye 26-36 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Çankırı ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 18-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 19-33, Karaman 17-31, Kayseri 15-32, Kırıkkale 20-32, Kırşehir 17-31, Konya 20-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 14-31, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 20-33, Bolu 16-31, Düzce 21-30, Karabük 17-32, Kastamonu 15-29, Zonguldak 21-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 20-31, Artvin 20-27, Bayburt 12-28, Çorum 16-30, Giresun 23-29, Gümüşhane 17-30, Ordu 23-29, Rize 23-30, Samsun 22-29, Sinop 22-31, Tokat 19-30, Trabzon 23-29 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-30, Ardahan 12-26, Bingöl 20-35, Bitlis 16-29, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 12-25, Hakkari 19-32, Iğdır 21-32, Kars 11-25, Malatya 20-35, Muş 19-32, Tunceli 20-36, Şırnak 27-36, Van 15-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 21-41, Diyarbakır 23-40, Gaziantep 25-39, Kilis 24-39, Mardin 28-36, Şanlıurfa 27-41, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey ilçe Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı sıcaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında bulunduğu bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti. 11 Ağustos itibarıyla salgında 4381 doğrulanmış vaka ve 2011 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı %45,9 olarak gerçekleşti. Bu oran 28.000'den fazla kişiye bulaşan, en az 11.000 kişinin ölümüne neden olan 2014-2016 Batı Afrika salgınındaki %39,6'lık oranı geride bıraktı. İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanş maçında Perşembe günü evinde Çeki ekibi Hradec Krolev'le karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücüler Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Ulu Borlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ve 61. kilometrelerinde asfalt sati kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatı 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, uç yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli. Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için halk kültüründe sağaltma yöntem ve tekniklerini araştırdık. Bunlar tabii ki doktor tavsiyeleri değil. Bunlar halk arasında kulaktan kulağa geçen, sözlü edebiyatımızla bize kadar ulaşan, destanlardan, efsanelerden bizlere ulaşan, masallardan kaynağını alan yöntemler. Dini ve sihri yöntemlerle sağaltma. Din ve büyü, Türk halk hekimliğinin en önemli unsurlarındanmış. İyiliğin, yani şifanın ve kötülüğün, hastalığın, Tanrı'dan ve iyilerden geldiğine inanan Türkler, şifa ararken de bu güçlere müracaat etmişler. Ölülerin diriltildiği, hastaların sağaltıldığı, kahramanların gücüne de güç katıldığı pek çok destan ve halk hikayesi var. Bu yöntemlerin uygulayıcıları da din büyükleri dervişler ve kutlu destan kahramanlarıyla sihir yeteneğine sahip yardımcı kahramanlar. Büyüyle yapılan sağaltmalar, duayla yapılan sağaltmalar. Yine Türk halk destanlarında sıkça görülen dua ile tedavi, Türk destan geleneği için de çok önemli bir motiftir. Destan kahramanlarının genellikle bir ağzı dualının duası sonucu doğduğunu görmekteyiz. Dede Korkut efsanesinde çocuksuzluğun büyük bir sorun olarak algılandığını biliyoruz. Ve bu sorunun çözümünün duayla olduğunu da görüyoruz. Hatta daha sonraları atasözlerimize bile girmiş. Kaderi dua ve beddua değiştirir diyerek bütün amansız işlerimizde duanın ve bedduanın yeri belirlenmiş. Alkış ve kargışlarla insanoğlunun günlük hayatta en çok başvurduğu pratikler, en zor, çaresiz anlar farkında olmadan dua ile karşılanır. Kişi herhangi birisinden bir şey isterken çok çekinir. Çünkü reddedilme olasılığı vardır. Ancak alkış ve kargışların muhatabı Tanrı'dır. O yüzden de teklifsiz bir şekilde bu uygulamaya başvurulur. Bazen hiç kimsenin bilmesini istemediğimiz duaları ve bedduaları da Tanrı'ya rahatça söyleyebildiğimiz için aslında psikolojik bir rahatlama da vardır. İlaçla yapılan sağaltma. Türk destanlarında Tanrı kutuna sahip kişiler sağaltıcılar da olabilir. Bazen şamanlar da ilaçla yapılan sağaltmalara destek verir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır deriz ya, külle yapılan sağaltmalar da vardır. Külle tedavi destanlarımızda çok sık rastlanan bir şeydir. Günümüzde Toroslarda hala bu şekilde tedaviye devam eden yerler vardır. Sadece Toroslarda da değil, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde göçer hayatı yaşayan sarı keçili, kara keçili, boynu inceli, ceritli, tekeli, saçı kara ve benzeri Türk boyları arasında kanı durdurmak için külden faydalanılır. Gaziantep bölgesinde ağız içinde çıkan yaralara kül basılır. Delirmiş ve kudurmuş kişilerin başlarına da kül serpilir. Birine kargışta bulunurken de başına kül ekeler derler ya, işte bu sözün geldiği nokta da burasıdır. Ve bengisu, yani ağabey hayatla sağaltma. Sağaltıcı özelliğe sahip sular Türk destanlarında çok sık görülür. Bazen suya taş da eşlik eder. Gökyüzü Tanrı katı olarak bilinir. Türkler tarafından da kutsal kabul edilir. Bugün hala kullanılan "yukarıda Allah var" sözü bunun da en güzel örneğidir. Eski Türkler doğa kuvvetlerini dış görünüşlerine göre karakterize etmişler. Güneş ısı ve ışık kaynağı olduğundan, ay da kendi ışığı ile akşamları nura boyadığından, eski insanlar bu özelliklerinden yola çıkarak onları iyilik sembolü olarak kabullenmiş, onların yerleştiği semayı da mukaddes mekan olarak değerlendirmişler. Hayvanla, hayvan ürünleriyle yapılan sağaltmalar da var. Toprakla yapılan sağaltmalar da var. Ağaç ve otlarla yapılanlar da, madeni ürünlerle yapılanlar ve en önemlisi nefes üflenerek yapılan sağaltmalar. Bütün sağaltmaları belki burada sayamadık ama saatimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar sağlığınız yerinizde, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevki ile Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırsatımsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasında kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe veren şüpheli gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu ikametinde gözaltına alınan 31 yaşındaki kadın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 239'a yükseldi. Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamaya göre depremde yaralı sayısı 3755'e, kayıp sayısı ise 287'ye çıktı. Ekiplerin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde Fort Hood askeri üssünden kalkan askeri bir helikopterin Salado kenti yakınlarında bir tarlaya düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Ve spor, Fenerbahçe, Napoli forması giyen Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı lacivertli kulübün prensipte anlaşmaya vardığı Lukaku, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sarı lacivertli kulüple bugün sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş kulübü de son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrafor Dušan Vlahović'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometrelerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve kuzeye gidi, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nin merkezinde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatı 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru, steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: biliyor muydunuz?
1: Metal niçin tahtadan daha soğuktur? Vücudumuzun sıcaklığı yaklaşık 37 santigrat dereceyken, oda sıcaklığı yaklaşık 20 santigrat derecedir. Tabii odadaki eşyalar da oda sıcaklığındadır. Eşyalarımızın metal kısımlarını tahta kısımlarına göre daha soğuk hissederiz. Çünkü metal iyi bir iletkendir ve hemen bizden ısı almaya başlar. Elimizde ısı kaybı olur ve elimiz üşür. Biz de metali daha soğukmuş gibi hissederiz. Tahta, metale göre kötü bir iletken olduğundan bizden daha az ısı alır. Biz de tahtayı metalde olduğu gibi fazla soğuk hissetmeyiz. Özetle, metal ve tahtayı farklı sıcaklıklarda hissetmemizin sebebi, vücudumuzdan çektiği ısıların farklı olmasıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hortum nedir? Nerelerde meydana gelir? Hortumlar, dar bir alandaki ani basınç değişikliği ile meydana gelen, girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgarlardır. Saatte yüzlerce kilometre hız yapabilecek kadar güçlü olan hortumların içindeki yatay rüzgarlar, arabaları, ağaçları, evleri bile yıkabilir. Dikey olan akımlarsa yıkılanları havaya uçurur. Hortumlar daha çok okyanuslara açık, düzlük bölgelerde ve tropik yerlerde meydana gelir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Mıknatıs nedir? Manyetik kutup özelliği sayesinde demir, nikel, çelik gibi maddeleri kendisine çekebilen cisme mıknatıs adı verilir. Mıknatısın uçlarına kutup denir ve her iki ucu yani her iki kutbu da itme ve çekme özelliğine sahiptir. Mıknatıs kutuplarını belirlemek için kuzey ve güney ifadeleri kullanılır. Elimize bir çubuk mıknatıs alıp onu ikiye bölersek iki ayrı mıknatıs elde etmiş oluruz. Bu mıknatısın da aynı şekilde iki kutbu olur. Sözünü ettiğimiz itme ve çekme özelliğine tabiatta var olduğu haliyle doğal olarak sahip olan mıknatıslara doğal mıknatıs denir. Sonradan kazandırılan özelliklerle bu hale gelmiş olanlarsa yapay mıknatıs adını alır. Mıknatıslar günlük hayatımızda pek çok yerde kullanılır. Pusula, bilgisayarların içindeki hard diskler, kredi ve ATM kartları, televizyon ve bilgisayar monitörleri, kapı zili, hoparlör, mikrofonlar bunlardan bazılarıdır. Mıknatıslar çok fazla ısıtıldıklarında ya da ağır darbe aldıklarında bozulurlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir kişinin yaşayabildiği en yüksek vücut ısısının 46,5 derece, normal değerin ise 35 ila 37 derece olduğunu, dünyanın en kokulu camisinin Tebriz şehrinde olduğunu, mescit inşa edilirken çamuruna misk kokusunun ilave edildiğini ve 600 sene geçmesine rağmen hala mescidin misk koktuğunu, sadece erkek kanaryaların öttüğünü, erkeklere yıldırım çarpması olasılığının kadınlara göre 6 kat daha fazla olduğunu, en büyük kitabın 17. asırda yayınlanmış ve Berlin Kütüphanesi'nde bulunan yüksekliği 2 metre, eni 1 metre olan coğrafya atlasının sayıldığını, timsahların renk körü olduğunu, dünyada en tehlikeli hayvanın sivrisinek olduğunu, çünkü insanların ölümüne en fazla sebep olan hayvan olduğunu, ünlü Arap şairi Kahire Üniversitesi Profesörü Şeyh Muhammed Abdul İbrahim'in 150 yaşında vefat ettiğini, 105 sene bekar yaşadığını ve 105 yaşında evlendikten sonra 5 çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevki ile Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde zamanla 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeleri ve atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürdüğüne dikkat çekti. Filistin'e desteğin başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacaklar. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Bingazi'den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Libya'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Libya'nın doğusuyla batısı arasındaki müzakereler hakkındaki izlenimlerinin olumlu olduğunu ve birleşmeye yönelik büyük destek gördüğünü belirten Fidan, buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve diğer bölge ülkeleriyle istişare halinde süreci ilerlettiklerini belirtti. Enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için motorine kademeli olarak özel tüketim vergisi uygulanacak. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV alınmayacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılacak. ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6, Kasım'da 9, Aralık ayında da 12 lira alınacak. ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,906 lira olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. İstanbul'un Şile ilçesinde Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ve Beykoz'un Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde, Arnavutköy ilçesinde ise 13-16 Ağustos tarihleri arasında dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde de beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 16 Ağustos tarihine kadar denize girişlere 4 gün yasak getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından çelikten duvar olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim muhafızları ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz, paraları yok, ülkeleri vuruluyor" ifadelerini kullandı. İran'ın sahip olduğu tek şeyin yalancı basın ve %300 enflasyon olduğunu ileri süren Trump, ülkenin daha da kötüye gittiğini iddia etti. Ve spor, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turundaki Olimpik Lyon maçı nedeniyle Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Gençler Birliği ile yapacakları maçının ertelenmesi yönündeki talebini reddetti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometrelerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Hoca haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatını...
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
5: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı. Ne yapıyorsun lan? Baştaki bir sinayla
7: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basına gündem programımız başladı. Bugün 13 Ağustos Perşembe, saatlerimiz 8.20'yi gösteriyor. Saatler onu gösterinerek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal eşlik edeceğiz sizlere. Güzel bir gün diliyoruz. Programımıza Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Amacımız bölgesel istikrar başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarkul Avsat gazetesine Mekke anlaşmasını anlattı. Hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı, diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine verdiği mülakatta Mekke ortak savunma anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesi. Bu anlaşma, bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık, dedi. Erdoğan şöyle devam etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin seyri bölgesel gelişmeler bakımından önemli. Ancak anlaşmayı yalnızca bu gerilimin ortaya çıkardığı konjonktürel bir gelişme olarak değerlendirmek, ülkelerimizin siyasetini ve niyetini doğru anlamamak olur. Vizyonumuz mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır, diyor Erdoğan Şarkul Avsat gazetesine verdiği mülakatta. Filistin insanlığın ortak sorumluluğu alt başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı dün resmi törenle karşıladı. Erdoğan,

dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun mecliste 467 oyla kabulüne ilişkin ortaya koyduğumuz Türkiye modeli, barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır, dedi. Kaybedecek vaktimiz yok sözü var. Bu haberin hemen altında MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul eden çerçeve yasaya ilişkin terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur. Kanunun kabulü yeni bir safhanın başlangıcıdır. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli, tarihi fırsatını istismar alanına dönüşmesine müsaade edilmemelidir, dedi. İmamoğlu CHP'den istifa etti başlık olarak verilmiş, detayları 8. sayfada veriliyor haberin sevgili dinleyenler. Yalova'da F-16 düştü, pilot kurtuldu şeklinde de başlık var. Bu haberde 8. sayfada yer buluyor bugün Milliyet gazetesinde. İstanbul şantiyesi şeklinde veriliyor bir haberin başlığı. Türkiye genelinde 2012 yılından bu yana 2.7 milyonu aşan bağımsız bölüm kentsel dönüşüme girdi. İstanbul yılda 10 bin binanın yıkım ve yeniden yapımıyla adeta bir şantiye şehri. Türkiye genelinde 2012 yılında seferberlik kapsamında ele alınmaya başlanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bugüne kadar 2.7 milyonu aşan bağımsız bölüm dönüşüme girdi. Yıkımların yarısından fazlası ise riskli bina sayısının %48'inin bulunduğu İstanbul'da. İstanbul, yılda yaklaşık 10 bin riskli yapının yıkılıp yeniden yapıldığı bir alan haline geldi. İstanbul'daki konutların 600 bin adedinin kendi kendine yıkılma riski bulunuyor. Bu kapsamda vatandaşlar kamu teşviklerinden faydalanmak için başvurularını hızlandırıyor. Bu yıl sona erecek Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Kampanyada şu ana kadar 370 bin konut sürece dahil oldu. Yıkımda başlı başına şantiye, dönüşüm büyüdükçe güvenli yıkım ve hafriyat yönetimi de kritik hale geldi. Yenilenen yönetmelikle yüksek binalardan patlayıcılı yıkımlara kadar yeni kurallar getirildi. Ortalama 12 daireli bir binadan 20 kamyona yakın atık çıkarken yıkım ve moloz taşıma maliyeti yaklaşık 500 bin lirayı bulunuyor. Duygu Erdoğan'ın haberi 5. sayfada veriliyor. Detayları Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Libya'dan sonra durak Kahire. Libya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan bugün Kahire'ye gidecek. Fidan gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi çok taraflı platformların çatısı altında ortak çabaların sürdürülmesi konusundaki kararlılığı vurgulayacak deniyor haberde. Denizaltı Harbi'nde yeni yetenek, Aselsan'ın yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirdiği AselBuoy-P ve AselBuoy-Pot, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi alanındaki kabiliyetlerini artırıyor. Seri üretim aşamasına gelen AselBuoy-P ile AselBuoy-Pot sistemleri, insansız hava platformlarının denizaltı tehditleriyle etkin mücadele etmesinde önemli rol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ateşkesi uzatmak için anlaştı başlığı var. 10. sayfada veriliyor detay Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Motorinde ÖTV özel tüketim vergisi Ağustos'ta sıfırlandı. Motorinde ÖTV düzenlemesi ve Eşel Mobil uygulamasında değişikliğe gidildi. Buna göre bugün itibariyle motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. İstanbul Heathrow'u solladı. İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow, uzun yıllardır elinde bulundurduğu Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını İstanbul Havalimanı'na kaptırdı.

Temmuz ayında İstanbul Havalimanı 8.15 milyon yolcu ağırlarken Londra Heathrow 7.86 milyon yolcuda kaldı. Ve kabus geri döndü. Tayvan'da devam eden COVID-19 dalgasında 4-10 Ağustos tarihleri arasında 14 kişinin öldüğü ve 72 ağır vakanın kayıtlara geçtiği bildirildi. Haftalık ağır vaka ve ölüm sayısı mevcut salgın dalgasının en yüksek seviyesine ulaştı. Ahbap'ın 44 milyonu buhar oldu. Ahbap soruşturmasında derneğe ait 44 milyon liralık para trafiği mercek altında. Haluk Levent'in yetkilendirildiği işlemlerde para enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için önce 1 milyon dolara ardından fiziki altına çevrildi. Anahtarı Levent'e verilen altınların saklanacağı banka kasasını açan polis ilaç kutuları ve bir kitap buldu. Evet, logonun üzerinden başlıkları paylaşalım. Milliyet gazetesinden Tuba Bodrum'u çok sevdi. Muğla İztuzu kumsalına yuvalayan ve 2019'dan bu yana uydu takip cihazı ile izlenen Tuba isimli karetta Akdeniz'deki 25 bin kilometrelik yolculuğun ardından yeniden yola çıktı. Tuba Yunanistan'a gittikten sonra dönüp beslenme açısından elverişli koşullara sahip olduğu değerlendirilen Bodrum açıklarında yaşamını sürdürmeye başladı. İstanbul 24 bin ton karpuz yedi. İstanbul Bayrampaşa ile Ataşehir'deki meyve ve sebze hallerinde geçen ay 108.253 ton meyve ve 159.959 ton sebze olmak üzere toplam 268.212 ton ürün satışa sunuldu. İstanbulluların Temmuz'da tercih ettiği meyveler arasında karpuz başı çekti. Her iki halde toplamda 23.097 ton karpuz satıldı. Kartal Avrupa'da kalmak istiyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Krolova'yı konuk edecek. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj elde eden Kartal turu geçmesi durumunda adını playoff turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović'i dün akşam İstanbul'da binlerce taraftar karşıladı bilgisi de veriliyor haberde. Evet, temsilcimiz Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diliyoruz. Son bir spor haberi paylaşalım. Lukaku İstanbul'da, Fenerbahçe Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dün gece İstanbul'a gelen yıldız golcü kendisini karşılayan sarı lacivertli taraftarlarla tezahürat yaptı. Spor haberleriyle noktaladık Milliyet gazetesini. Sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı dinleyelim, ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

Havalı Radyo Meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını gündem programımızda gazetelerden haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Sırada Sabah gazetesi var. Gazze'nin işgaline kayıtsız kalmayız sözleri var. Gazetenin manşetinde bugün Netanyahu'nun çatışmadan nemalandığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya seslendi. Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur diyor. Ve şöyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı külliyede resmi törenle karşıladı. Liderler ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şöyle diyor, Netanyahu'nun amacı bölgede kaostan nemalanarak Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmek. Gazze'de tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail'le karşı karşıyayız. Filistin'in yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Barıştan yana olduğunu gösterdi. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamayacaklar. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin gönüllerde büyüyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlardaki provokasyonlara şiddetle karşıyız. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin için kararlılıkla mücadele edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mekke İttifakı bölgede istikrarı hedefliyor. Şarkul Afsat gazetesine mülakat veren Erdoğan'dan Batı'ya net mesajlar. Anlaşma, bölgemizde ortaya çıkan yeni şartların bir neticesi. Hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç, bölgedeki ülkeleri bu çatıda toplamak diyor açıklamasında. Patron, millet, hizmetkar, devlet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek 14 Ağustos 2001'de yola çıkan AK Parti, 25 yılda vesayet odaklarını aşıp Türkiye'de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. 25 yılda sosyal devlet, insan hakları ve eğitimde fırsat eşitliği alanlarında reformlar hayata geçirildi. E-Devlet'te bürokrasi azaldı, modern hastanelerle sağlık hizmetleri yaygınlaştı. Vesayet geriledi, milli irade güçlendi. Devlet, kimsesizlerin kimsesi anlayışıyla vatandaş odaklı bir yapıya dönüştü. Mega yatırımlar, teknoloji, savunma sanayi ve dijitalleşme ile Türkiye'nin çehresi değişti deniyor haberde. Resul Ekrem Şahan'ın haberi 11. sayfada veriliyor, detayları bugün Sabah gazetesinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oy milletin sürece desteğinin bir yansıması diyor açıklamasında. Detayları 12. sayfada verilmiş. MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefi büyük yürüyüşün başlangıcıdır diyor açıklamasında. Yine 12. sayfada yer buluyor detaylar Sabah gazetesinde. Gazze yardımlarını da kumara yedi. Tek anahtarı Haluk Levent'te olan kasadan 44 milyonluk altın yerine bir kutu ilaç çıktı. Ahbap'ın Gazze'ye yardım bahanesiyle topladığı 44 milyon lira önce 1 milyon dolara, ardından altına çevrildi. Altın derneğe ait kasaya konuldu. Tek anahtar Haluk Levent'teydi. Dün polis ve kayyum eşliğinde açılan kasadan altın yerine soğuk algınlığı ilacı, vitamin ve kitap çıktı. Ünlü oyuncunun Ahbap pişmanlığı, alt başlık Ahbap soruşturmasında ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Sabahlara kadar yardımlar için çalıştım. Bağışların yerli yerinde kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. İddialar çok üzücü," diyor açıklamasında. Haluk Levent'in 2023'te ünlülerle verdiği Gazze'ye yardım temalı konserin geliri mercek altında bilgisi veriliyor haberde. Harabe kışladan doğdu, dünya birincisi oldu. Atıl durumdaki tarihi kışladan dönüştürülerek halkın hizmetine açılan Rami Kütüphanesi Türkiye'nin gururu oldu. Kütüphane, çevre dostu yaklaşımı ve yeşil altyapısıyla dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçildi sevgili dinleyenlerimiz.
Depremzedelere yardımlarıyla tanınan Oğuzhan Türkoğlu kırmızı ışıkta geçen tır şoförünün kurbanı oldu. Bir ayda tahliye olan Salih Yağlı'ya iyi hal indirimiyle 7 yıl hapis cezası verilmesi aileyi yıktı. İyi hal indirimi vicdan sızlattı başlığı altında paylaşılıyor haber. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında bugün Milletin Evinde Ödül Töreni başlığı var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Anadolu Medyası Ödül Töreni'nde yerel medyanın unutulmaz kalemleriyle buluştuk. Ödülü hak eden o kadar çok vatandaşımız var ki hepsini yürekten kutluyorum diyor Yavuz Donat yazısında. İlaç kartellerin fiyat oyunu bozuldu. Rekabet Kurumu fiyatı daha uygun olan eşdeğer ilaçların piyasaya çıkmasını engelleyen 17 ilaç firmasına 245 milyon lira ceza kesti. Milli medyaya sinsi darbe, algoritmasını güncelleyen Google vatanperver medyayı görünmez kılıp Keşfet bölümünde muhalif medyayı tahripkar örgütleri öne çıkarıyor. Dijital telif yasası yürürlüğe girmeli ve beka sorunu haline gelen algoritma tuzağı bozulmalı deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Bir depo mazotta 387 lira indirim. Petrol zammının motorun fiyatına yansımaması için özel tüketim vergisi ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir aracın deposu 387 lira daha ucuza dolacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, spor haberi paylaşalım. İtalya'da golcü bırakmadık. Icardi, Osimhen, Immobile, Dzeko derken Serie A'nın iki yıldızı daha kariyerine Süper Lig'e ekledi. Dušan Vlahović yeni sezonda Beşiktaş, Lukaku ise Fenerbahçe forması giyecek deniyor haberde. Evet, playoff aşkına sahada Beşiktaş, Hredet Kralove karşılaşması bilgisi verilmiş. Saat 20'de oynanacak maç. Sevgili dinleyenler, temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyoruz ve bu dileklerle noktalıyoruz Sabah gazetesini. Kısa bir şarkı arası verin, ardından spor severler için Fotomaç gazetesinden haberlerle radyolarınızda olacağız.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basın ve gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Spor severler için Fotomaç gazetesine göz atalım. Geldiler başlığı var. Bugün gazetenin manşetinde Fenerbahçe Romelu Lukaku'yu, Beşiktaş'ta Dušan Vlahović'i İstanbul'a getirdi. Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor. Dünya yıldızlarının uçakları ard arda iniyor deniyor alt başlıkta. Dünya çapında bir forveti isteyen Fenerbahçe Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı. Serie A ekibi Napoli ile 6 milyon avro bonservis artı bonuslara anlaşan Kanarya, 33 yaşındaki Belçikalı forveti dün gece 23'te İstanbul'a getirdi. Dünyaca ünlü golcüyü sarı lacivertli taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı. Romelu Lukaku bugün 1+1 senelik imza atacak. Romelu Lukaku muhteşem bir tarihe sahip, Fenerbahçe'nin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şampiyon olmak istiyoruz diyor, gurur duyuyorum alt başlığı altında paylaşılmış açıklamaları. Transferin hızlı takımlarından Kara Kartal'da Dušan Vlahović'i dün 21.30'da İstanbul'a getirdi, yer yerinden oynadı. Taraftarın coşkulu bir şekilde karşıladığı 26 yaşındaki Sırp forvet için yarın saat 19.03'te Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlenecek. Değeri 35 milyon avro olan 1.90 boyundaki süper yıldız 3 senelik imza atacak. Türkçe mesaj verdi alt başlık. Dušan Vlahović İstanbul'a indi ve taraftara üçlü çektirdikten sonra Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi lider görmedim sözleri var. Bir başlıkta Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, SEV Başkanı Skirik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sizin kadar sporu seven bir lider görmedim dedi. Kartal Avrupa uçuşunda, Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Krolovei'yi ağırlayacak. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanarak büyük avantaj elde eden ekibimizden bir zafer daha bekliyoruz. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de oynanacak maç, mücadele S-Sport'tan canlı yayınlanacak sevgili dinleyenlerimiz. Nunez, fırtınada Trabzonspor Kulübü El Hilal'in forveti Darwin Nunez'i renklerine katıyor. Suudi Arabistan temsilcisi ve 27 yaşındaki süper yıldızla her konuda anlaşan Bordo Mavililerin bu transferi bugün açıklaması bekleniyor. Uruguaylı golcü bugün Türkiye'ye gelecek. Balogun bombası bir başlık. Fransa basını Galatasaray'ın Monaco'da forma giyen Polarin Balogun'u istediğini duyurdu. Fransa Lig 1 ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi olan gol makinesinin şu an market değeri 50 milyon avro. Cimbom'un 25 yaşındaki ABD'li golcü için girişimlere başladığı belirtildi. Galatasaray Monaco'nun 50 milyon avroluk forveti için harekete geçti deniyor haberde. Sevgili dinleyenler. Evet, Betrakov an meselesi yeniden fratesi, tek çıkış yolu Trabzonspor, Muhammed Salah etkisi şeklinde başlıklar da var. Detayları iç sayfalarda veriliyor bugün Fotomaç gazetesinde. Evet, spor haberleriyle Fotomaç gazetesiyle basını gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla radyolarımızda olacağız efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeleri ve atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürdüğüne dikkat çekti. Filistin'e desteğin başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacaklar. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de gerçekleştirdiği görüşmelerinin ardından Bingazi'den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Libya'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Libya'nın doğusuyla batısı arasındaki müzakereler hakkındaki izlenimlerinin olumlu olduğunu ve birleşmeye yönelik büyük destek gördüğünü belirten Fidan, "Buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve diğer bölge ülkeleriyle istişare halinde süreci ilerlettiklerini belirtti. Enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için motorine kademeli olarak özel tüketim vergisi uygulanacak. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV alınmayacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılacak. ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6, Kasım'da 9, Aralık ayı da 12 lira alınacak. ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,906 lira olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. İstanbul'un Şile ilçesinde Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ve Beykoz'un Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde, Arnavutköy ilçesinde ise 13-16 Ağustos tarihleri arasında dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde de beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 16 Ağustos tarihine kadar denize girişlere 4 gün yasak getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından çelikten duvar olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim muhafızları ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz, paraları yok, ülkeleri vuruluyor," ifadelerini kullandı. İran'ın sahip olduğu tek şeyin yalancı basın ve %300 enflasyon olduğunu ileri süren Trump, ülkenin daha da kötüye gittiğini iddia etti. Ve spor, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Olimpik Lyon maçı nedeniyle Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Gençler Birliği ile yapacakları maçının ertelenmesi yönündeki talebini reddetti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometrelerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancar işi çok zor, kolay değil.
5: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Derse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden

Havalı Radyo Meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal eşlik ediyoruz sizlere. Güzel bir gün diliyoruz. İlk gazetemiz akşamdan haberler paylaşmadan önce tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım. Bugün 13 Ağustos 2026, tarihte bugün 1792'de Fransa Kralı 16. Louis Ulusal Mahkeme tarafından tutuklandı ve halk düşmanı olarak ilan edildi. 1889'da Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeppelin adını vereceği sef ve idare edilebilir balonunun patentini aldı. 1905'te Norveç'te düzenlenen referandumda İsveç'ten ayrılma kararı çıktı. 1913'te akrobat Otto Witte, Arnavutluk kralı olduğunu iddia etti. 1913'te İngiliz meteoroloji uzmanı Harry Brierly, paslanmaz çeliği icat etti. 1918'de Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'ne ilk kadın asker Ofa Mae Johnson kaydını yaptırdı. 1922'de Büyük Taarruz öncesinde Fevzi Paşa ve karargahı gizlice cepheye gitti. 14 Ağustos'ta birliklerin güneye ve cepheye doğru kaydırılmasına sessizce başlandı. 1923'te Mustafa Kemal yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 1940'ta 2. Dünya Savaşı'nda Alman savaş uçakları İngiliz hava alanlarını ve radar üslerini bombalamaya başladı. 1956'da Türkiye'de ortaokullara din dersi konuldu. 1960'da Orta Afrika Cumhuriyeti Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti. 1961'de Doğu Almanya yönetimi batıya kaçışları önlemek için Berlin sınırını dikenli tellerle kapattı. 20 Ağustos'ta bu tellerin yerine daha sonra utanç duvarı denilecek beton duvar örülmeye başlandı. 1966'da Çin'de Mao kültür devrimini ilan etti. 1973'te Zülfikar Ali Bhutto Pakistan Başbakanı seçildi. 1974'te Türk edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı vefat etti. 1987'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan İran Kontra skandalındaki sorumluluğunu kabul etti. 1999'da Türkiye'de uluslararası tahkim yolunu açan anayasa değişikliği kabul edildi. 2003'te sinema oyuncusu Kazım Kartal vefat etti. 2004'te 156 Kongolu Tutsi mülteci Burundi'deki Gatumba mülteci kampında öldürüldü. 2004'te 2004 Yaz Olimpiyatları Atina'da başladı. 2014'te futbolcu ve Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Sabah, 2017'de sinema oyuncusu Kuzey Vargın vefat etti. 2020'de İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 3. İsrail-Arap Barış Anlaşması olarak ilişkileri normalleştirilmesi konusunda anlaştı. Ve 2020'de tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Meral Nirom vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle. Sevgili dinleyenlerimiz, akşam gazetesinden haberler aktaracağız. Milyon dolarlık vitamin şeklinde başlık var bugün gazetenin manşetinde. Ahbap Derneği 44 milyon liralık Gazze

maaşını altına çevirdi. Ancak derneğin kasasında sadece ilaçlar çıktı. 1 milyon dolar olması gereken kasadan çıkanlar şaşırttı başlığıyla veriliyor haber. Ahbap Derneği Yönetim Kurulu 14 Ocak'ta banka hesabındaki 44 milyon liranın dövize, ardından altına çevrilmesine karar verdi. Döviz ve altın alınmasıyla kiralık kasa konusunda da Haluk Levent yetkilendirildi. 44 milyon lira önce 1 milyon dolara, ardından altına dönüştürüldü. Ancak polis 6 Ağustos'ta Feriköy'deki bir banka şubesinde bulunan kiralık kasayı açtığında sadece birkaç kutu vitamin ve bir kitap bulabildi. Hayal kırıklığım çok büyük alt başlık. Ahbap soruşturmasında ifade veren Farah Zeynep Abdullah, olanlar hayal kırıklığımı arttırdı diyor açıklamasında. Netanyahu asla başaramayacak sözleri var bir haberin başlığında sevgili dinleyenler. Başkan Erdoğan Filistin'in varlığının baltalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan'ın Ankara'da ağırladığı Filistin lideri Mahmut Abbas, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için başlangıç olacağını söyledi. Erdoğan, Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaosla Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlar? Yapsınlar, başarılı olamayacaklar. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek tüm insanlığın ortak sorumluluğudur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma anlaşması herkese açık. Bir diğer başlık, Erdoğan Şarkul Avsat gazetesine verdiği röportajda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgedeki gelişmelerin sonucu olduğunu belirtti. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzur, refah ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açıktır diyor. Reis'e Diyarbakır'dan Kürtçe teşekkür, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin ardından Diyarbakır'da Başkan Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki bir üst geçide asılan Kürtçe pankarttaki "Reis çok teşekkürler, barış hayırlı, kardeşlik daim olsun" yazısı dikkat çekti. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye büyük yürüyüşün başlangıcı diyor açıklamasında. Her iki haberin de detayı 8. sayfasında yer buluyor bugün akşam gazetesinde. Türkiye modeli dünyaya örnek, bu başlığın detayı ise şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasada ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelimenin olmadığını söyledi. Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen terörsüz Türkiye koordinasyon toplantısına katıldı. Yasa terörü ortadan kaldırmak içindir. Komisyonda ve yasada anayasanın ilk 4 maddesi, üniter yapı, federasyon ve resmi dille ilgili en ufak öneri olmadı. Türkiye modeli, barış ve esenlik süreci tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak ve siyasal bilgiler hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak diyor Numan Kurtulmuş açıklamasında sevgili dinleyenler. F-16 eğitimde kırıma uğradı. Eskişehir'den havalanan F-16 uçağı Yalova'da düştü. Eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan savaş uçağı alev alırken pilot kendini fırlatarak hayatta kaldı. Son 10 yılda düşen F-16 sayısı 4 oldu bilgisi de veriliyor haberde. Gazilere 1 Eylül müjdesi. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mağlul sayılmayan gazilere aylık bağlanması için başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Trump, evet beni kaçırdılar diyor bir haberin başlığında. Demokratlar Trump'tan Kongre'ye briefing vermesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, NATO zirvesi dönüşünde kamyonla kaçtığını doğruladı. Gizli servis istedi, kabul ettim diyor açıklamasında. Zengezur enerjinin de yolu olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur koridorunun ulaşımın yanı sıra enerji hatları için de kullanılabileceğini açıkladı.
İstanbul'dan Giresun Göreli'ye giden Kırca ailesi dere kenarında piknik yaparken sel sularına kapıldı. İki kız kardeş öldü, anne kayboldu. Baba son anda kurtuldu. Memleket ziyaretinde sel faciası başlığı altında veriliyor haber. Allah'tan rahmet diliyoruz aileye, sabır. Katili mezarda yakalandı. Şişli'de geçen hafta öldürülen Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın, Şahin'in mezarının yakınlarında yakalandı deniyor haberde. 16,5 saatlik rekor uçuş, Juventus kafilesini Avustralya Perth'ten İtalya Torino'ya taşıyan Boeing 777-300R 16 saat 27 dakikada 13.800 kilometre uçtu. Türk Hava Yolları'nın aktarmasız uçuş rekorunu kırdı sevgili dinleyenler. Dünyanın en yeşil kütüphanesi Rami, İstanbul'da Rami Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu tarafından dünyanın en yeşil büyük ölçekli projesi seçildi. Rami Kütüphanesi 51 bin metrekare yeşil alana sahip. Çevre düzenlemesinde 696 araç, 99 bin çalı, biyolojik gölet ve sazlık alanlar bulunuyor. Spor haberi paylaşalım. Son olarak Süper Lig'e 2 yıldız daha. Fenerbahçe Belçikalı golcü Lukaku'nun transferini bitirdi. Beşiktaş'ta Vlahovic'te mutlu sona ulaştı sevgili dinleyenlerimiz. Akşam gazetesinden haberleri aktardık. Bir şarkı arası verelim. Ardından Cumhuriyet gazetesinden haberlerle, başlıklarla radyolarınızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Bir şarkı arasının ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşalım haberler. Önce meclise barış gelmeli başlığı var gazetenin manşetinde. İktidar çerçeve yasaya evet oy veren muhalefeti duymazlıktan geliyor deniyor üst başlıkta. Muhalefet partileri yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya itirazları olmasına karşın barış gerekçesiyle evet oyu verdiklerini belirtti. Buna karşın meclisin çalıştığı son bir ayda Cumhur İttifakı milletvekilleri muhalefetin yurttaştan çok sayıda sorununu çözecek önergelerini yine reddetti. Emekli maaşları en az bir asgari ücrete çıkarılmalı. 6.284 sayılı yasaya ilişkin davalara barolarda dahil olabilmeli, şehit yakınları ve gazilerin sorunları araştırılmalı, seçim güvenliği sorgulanmalı, barınma krizinin çözümleri belirlenmeli, madenlerin zeytinliklere etkisi araştırılmalı, diyor Sarp Sağkal yazısında. İlk toplantının konusu dezenformasyon. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında çerçeve yasaya ilişkin güvenlik toplantısı yapıldı. Olası dezenformasyonlara karşı 81 il valisine koordinatörlük görevi verildi. İl emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarına uyarılar yapıldığı öğrenildi. Teröristlere af erken başladı. İçişleri Bakanlığı'nın terörle arananlar listesinde yer alan cihatçı kökten dinci HTŞ yönetici sayısı 13'ten önce 8'e, son olarak 5'e düşürüldü. Bir El-Kaidili de sarı listeden düşürüldü. Listede 25 El-Kaide yöneticisi kaldı. İçişleri Bakanlığı HTŞ ve El-Kaide üyelerini sarı listeden çıkardı. Teröristlere af erken başladı başlığı altında paylaşılıyor haber bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Kuşadası Belediye Başkanı Günel, savunma hakkı gasp edildi, diyor tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel. Avukatlarına yönelik gözaltı kararına ve bürolarında yapılan aramalara tepki gösterdi Günel. Dosyalarıma el kondu, sağlıklı tutanak tutulmadı, savunma hakkım doğrudan hedef alındı tepkisini gösterdi. Emekçi göz göre göre haksızlık, madencinin uğradığı haksızlıklar müfettiş raporlarına da yansıdı. Doruk madencilikteki işçilerin zorla izne çıkarıldığı, ücretlerinin ödenmediği, sigorta primlerinin yatırılmadığı, vergi kesintilerinin defterlardıklara bildirilmediği tespit edildi. Eti Gümüş ve Doruk madencilik işçilerinin eylemi 3. günü geride bıraktı. Madenciler Erdoğan'ın etkinliğe giderek seslerini duyurma kararı aldı. Aile sağlığı merkezlerinde bina güvenliği sorunu bir başlık. Tavan çöktü, uzmanlar uyardı üst başlığıyla veriliyor haber. İstanbul Sultanbeyli'de aile sağlığı merkezinde tavandan beton parçaları koptu. Yapı elemanlarında yıpranma ve korozyon izleri görüldü. Olay sırasında binada sağlık çalışanı ve yurttaş bulunmaması olası bir faciayı önledi. Uzmanlar riskli aile sağlığı merkezleri tespit edilmeli diyor açıklamalarında. Canın değeri yok bir başlık. 6 Şubat'ta yaşamını yitiren 3 kişi için belirlenen tazminata da itiraz mahkeme. 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren 3 kişi için 4 kamu kurumunun hizmet kusuru nedeniyle anne için 250 bin lira, kardeş için 150 bin lira, 9 aylık bebek için 10 bin lira tazminat belirledi. Belediye ve bakanlık istinafa başvurdu. Ateşkes bilmecesi, Pakistan'a yalanlama, Pakistan kaynakları Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin uzatıldığını duyurdu. İran'dan yalanlama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa gözdağı verdi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle Cumhuriyet Gazetesi'ni noktaladık. Yine kısa bir şarkı arası verelim. Ardından son gazetemiz Hürriyet'ten haberlerle radyolarımızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda son gazetemiz Hürriyet'ten paylaşalım haberler. Bazukalı ucuz roman şeklinde başlık var manşetinde bugün gazetenin. İsrail 3. sınıf avantür filmlerini andıran bir senaryoyla Amerika Birleşik Devletleri'ni oyuna getirdi. İran, başkanın uçağına bazukalı saldırı yapabilir yalanıyla Trump'ın Ankara'dan dönüş planını alt üst etti. Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın diline düşürdü. Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre geçen ay Ankara'da yapılan NATO zirvesine katılan Trump, ülkesine dönmek için hazırlık yaparken İsrail'den bir istihbarat geldi. İsrail istihbaratında İran'a bağlı bir tim, Etimesgut Havalimanı'nda Trump'ın uçağını omuzdan atılan füzelerle hedef alabilir denildi. Başka kanallardan da ABD'lilere benzeri istihbaratlar iletildi. Türkiye'nin istihbarat, İsrail'in aldatmacası olabilir şüphesine rağmen ABD'liler fazla ciddiye aldı. Trump dönüşte hava savunma sistemine sahip eski uçağına bindi. Uçak Etimesgut yerine pisti yerleşim yerlerine uzak olan Esenboğa'dan kalktı. İsrail bu planla Türkiye'yi zayıf ve güvensiz, kendisi Trump'ı koruyan kahraman gibi göstermek ve Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini baltalamak istedi. Trump, gizli servis ve ordu ne derse onu yapıyorum sözleriyle kendisini savundu. İsrail yalanına göre İran'a bağlı suikastçılar Trump'ın uçağına bazukalı saldırı düzenleyecekti sevgili dinleyenler. Filistin davası gönüllerde hep büyüyecek bir başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. Erdoğan, işgal sindirme politikalarına rağmen Filistin halkının dimdik ayakta olduğunu söyledi. Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlara yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamayacaklar. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mekke Ortak Savunma Anlaşması çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için bir başlangıç olsun, dedi açıklamasında. Mekke'nin hedefi istikrar. Erdoğan Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı, diyor açıklamasında. HSK'dan telefon dinleme kararı. Hakimler Savcılar Kurulu telefon dinleme, HTS kaydı, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, kamera kaydı, takip ve içeriğin kaldırılması ile ilgili kritik bir karar aldı. HSK kararıyla bu gibi durumlarda artık tek hakimin karar vermesi yeterli olacak. Karar yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Kimi yargı mensupları telefon dinleme gibi kararlar için birden fazla hakim yetkiliyken HSK'nın tek hakimi yetkili kıldığını, bu durumun geçmişte olduğu gibi sıkıntılara yol açabileceğini belirtti. Şehit yakını ve gazilere yeni haklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, şehit aileleri ve gazilerin haklarını iyileştiren düzenlemeyi kabul etti. Yeni düzenleme ile gazilerin aylıkları artırılırken, terör eyleminde mağlup sayılmayanlara da maaş bağlanması öngörülüyor. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ama mağlup sayılmayan kamu görevlilerinin de kapsama alındığı düzenlemeden kimler nasıl yararlanacak? Detayları Noyan Doğan'ın haberinde 6. sayfada veriliyor bugün Hürriyet gazetesinde. Yapay zeka önerdi, mahsulü kuruttu. Çin'de bir çiftçi, susam tarlasındaki yabani ot ve zararlarla mücadele için yapay zekadan destek istedi ve önerdiği ilacı doğrulatmadan kullandı. Sadece otlar değil, 25 dönümlük tarla tümden kurudu. Trilyon dolarlık korku başlığı var Sefer Levent'in bugün yazısında. Yapay zekaya yatırılan yüz milyarlarca dolar, çipler demode olmadan kendini amorti edebilecek mi, diye soruyor. Detayı ise 5. sayfada veriliyor bugün Hürriyet gazetesinde.
Sahte emlakla dolandırılmayın uyarısı var bir başlıkta. Ceza var ama hala risk deniyor alt başlıkta. Sosyal medyada emlak ilanı yasağı kalktı yeni dönemde. Mal sahibinin emlak işletmesine E-Devlet'ten yetki verdiği doğrulanmış ilanlar sosyal medyada paylaşılacak. Koşullara aykırı paylaşıma, her aykırılık için 286.206 liraya kadar para cezası var. Ancak uzmanlara göre sahte ilan riski sürüyor. Dolandırılmamak için ne yapmalısınız sorusu var. Cevabını ise Gülistan Alagöz'ün kalemiyle 5. sayfada bulabilirsiniz. Hürriyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Öğrencilere burs rehberi tercihlerin bitmesiyle öğrenci burslarının takvimi de şekillenmeye başladı. Aylık burs 3.300 liradan 9.000 liraya kadar çıkabiliyor deniyor haberde. Kamu kurumları, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları, başarı, maddi ihtiyaç, öğrenim görülen üniversite, bölüm ve gönüllülük gibi farklı ölçütlere göre öğrencilere maddi destek sağlıyor. Ancak her bursun başvuru ve devam koşulu farklı. İşte üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği burslardan bazıları deniyor haberde. Zülal Atagün'ün haberi 9. sayfada veriliyor. Merak eden öğrenciler için paylaşmış olduk. Lig şimdi Süper Lig oldu. Spor haberinin başlığı futbol hasreti bitiyor. Süper Lig yarın başlıyor. Bu sezon dört büyüklerin hepsi kadrosuna dünya yıldızlarını kattı. Salah'tan Vlahovic'e, Lukaku'dan Osimhen'e kadar birçok efsane isim Süper Lig'de top koşturacak. Süper Lig'in kalitesini de yükseltecek yıldızlar futbol severlere tam bir futbol resitali izletecek sevgili dinleyenler. Böylelikle bu haberle Hürriyet Gazetesi ile Basında Gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal. Sizlere güzel bir gün diliyoruz. Bir başka Basında Gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Marmara'da rüzgar etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, MHP lideri Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun kabulüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunun, milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Bahçeli, devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini takip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kati surette müsaade edilmemesi gerekmektedir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı süreçlerini e-devlet ve e-nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlar için çok daha kolay hale getirdiklerini, bu kapsamda bugüne kadar organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Ankara'da jandarma ekiplerince GİMAT Toptancılar sitesindeki bir iş yeriyle deposuna düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürün ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca başkentte sanayide bulunan 3 iş yerine düzenlenen operasyonda hacizli, kaçak ve hakkında yakalama kararı bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek change yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şasi numarası silinmiş ve kaydı bulunmayan 4 motorla kesilmiş 2 araç parçası ele geçirildi. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artıyor. On binlerce Kanadalı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ottawa Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeden sınır dışı edilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Calgary kentinde bir vatandaş tarafından başlatılan ve sonbaharda avam kamerasına sunulması planlanan imza kampanyasındaki imza sayısı kısa sürede 60 bine yaklaştı. İmza kampanyasında Büyükelçi Hoekstra'nın Trump yönetiminin Kanada'yı ilhak etme tehditlerini meşrulaştırdığı öne sürülüyor. Yeşil Parti lideri Elizabeth May tarafından parlamentoya sunulacak dilekçede Kanada hükümetinden Amerika Birleşik Devletleri'nden Büyükelçinin geri çekilmesinin talep edilmesi, Hoekstra'nın resmen sınır dışı edilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada'nın iç işlerine yönelik diplomatik müdahalelerini inceleyecek bir parlamento komitesi kurulması talep ediliyor. Ve spor, 51. UEFA Süper Kupa finalinde İngiltere temsilcisi Aston Villa ekibini 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain şampiyon oldu. Böylece Fransız kulübü Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Kupa'da da üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Milli artistik jimnastikçiler Hırvatistan'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda 13-16 Ağustos tarihlerinde kadınlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde de erkekler müsabakaları yapılacak. Şampiyonada büyük kadınlarda 5, genç kadınlarda 2, büyük erkeklerde 6 ve genç erkeklerde 5 olmak üzere Türkiye'den 18 jimnastikçi yarışacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometrelerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli. Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 31 derece, Antalya, Alanya ve Finike'de 30, Hatay İskenderun'da 29, Muğla Fethiye, Antalya Kaş, Mersin Anamur, Giresun ve İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 28, Artvin Hopa, İzmir Dikili, Van Gavaş Akdamar Feneri ve Rize'de 27 derece. Muğla Datça, Ordu Altınordu, Muğla Bodrum, Sinop, Kastamonu İnebolu, Aydın Kuşadası ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 26, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Van Tuşba Liman, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale, Samsun Atakum Bölge, Balıkesir Ayvalık, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 25 derece. Bitlis Tatvan Liman, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 24, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri'nde 22, Çanakkale Eziğine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleriyle Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde zamanla 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Gençler MHP lideri Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun kabulüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunun, milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Bahçeli, devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade, nihayet hayat bulmuştur. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı süreçlerini e-devlet ve e-nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlar için çok daha kolay hale getirdiklerini, bu kapsamda bugüne kadar organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Ankara'da jandarma ekiplerince GİMAT Toptancılar sitesindeki bir iş yeriyle deposuna düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürün ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca başkentte sanayide bulunan 3 iş yerine düzenlenen operasyonda hacizli, kaçak ve hakkında yakalama kararı bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek change yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şasi numarası silinmiş ve kaydı bulunmayan 4 motorla kesilmiş 2 araç parçası ele geçirildi. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artıyor. On binlerce Kanadalı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ottawa Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeden sınır dışı edilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Calgary kentinde bir vatandaş tarafından başlatılan ve sonbaharda avam kamerasına sunulması planlanan imza kampanyasındaki imza sayısı kısa sürede 60 bine yaklaştı. İmza kampanyasında Büyükelçi Hoekstra'nın Trump yönetiminin Kanada'yı ilhak etme tehditlerini meşrulaştırdığı öne sürülüyor. Yeşil Parti lideri Elizabeth May tarafından parlamentoya sunulacak dilekçede Kanada hükümetinden Amerika Birleşik Devletleri'nden Büyükelçinin geri çekilmesinin talep edilmesi, Hoekstra'nın resmen sınır dışı edilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada'nın iç işlerine yönelik diplomatik müdahalelerini inceleyecek bir parlamento komitesi kurulması talep ediliyor. Spor 51. UEFA Süper Kupa finalinde İngiltere temsilcisi Aston Villa ekibini 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain şampiyon oldu. Böylece Fransız kulübü Paris Saint-Germain UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Kupa'da da üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Milli artistik jimnastikçiler Hırvatistan'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Zagreb'te düzenlenecek Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda 13-16 Ağustos tarihlerinde kadınlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde de erkekler müsabakaları yapılacak. Şampiyonada büyük kadınlarda 5, genç kadınlarda 2, büyük erkeklerde 6 ve genç erkeklerde 5 olmak üzere Türkiye'den 18 jimnastikçi yarışacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometrelerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 31 derece, Atina az bulutlu 34, Belgrad az bulutlu 30, Berlin az bulutlu 28, Helsinki hafif sağanak yağışlı 14, Kiev parça bulutlu 23, Kopenhag az bulutlu 19, Londra az bulutlu 32, Madrid az bulutlu 42, Moskova sağanak yağışlı 16, Paris az bulutlu 37, Priştine az bulutlu 30, Roma az bulutlu 35, Saraybosna parça bulutlu 23, Sofya parça bulutlu 28, Tiran az bulutlu ve açık 38, Varşova parça bulutlu 22,

Tiran az bulutlu ve açık 38, Varşova parça bulutlu 22, Viyana az bulutlu 30 ve Zürih parça bulutlu 33 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 35 derece, Aşgabat az bulutlu 34, Astana parça bulutlu 29, Bağdat az bulutlu 47, Bakü parça bulutlu 34, Bişkek az bulutlu 37, Duşanbe az bulutlu 40, Kabil az bulutlu 36, Kerkük az bulutlu 44, Kuveyt az bulutlu 42, Medine az bulutlu 44, Mekke az bulutlu 46, Riyad parça bulutlu 43, Şam az bulutlu 39, Tahran az bulutlu 37, Taşkent az bulutlu 43, Tiflis ök gürültülü sağanak yağışlı 31 ve Tokyo ök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35 derece, Kahire az bulutlu 39, Melbourne parça bulutlu 16, Montreal parça bulutlu 27, New York parça bulutlu 30, Sydney az bulutlu 20,

bulutlu 26, Köstence parça bulutlu 26, Münih parça bulutlu 30, Podgorica az bulutlu 36, Selanik gökgürültülü salmak yağışlı 33, Şumlu parça bulutlu 28, Taraklıya az bulutlu 26, Balkaneş az bulutlu 27, Zenitsa az bulutlu 29, Gazimagosa az bulutlu 36, Girne az bulutlu 33, Lefkoşa az bulutlu 32 ve Güzelyurt az bulutlu 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 127 derece, Ordu Perşembe İkinciler Köyü'nde 78, Trabzon Vakfı Kebir Hamzalı Köyü'nde 29, Giresun Bulancak Kovanlık'ta 19 ve Tokat Erbaa Gökal'da 15 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Giresun çevreleriyle Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Giresun çevreleriyle Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevki ile Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini duyurdu. 2027 ve 2028 enflasyon tahmini ise %15 ve %9'la değişmedi. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak küresel ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümünü üzerinde risk oluşturduğunu belirten Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajını verdi. Merkez Bankası Mayıs ayında yayınladığı bir önceki enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %18'den %26'ya yükseltmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne sosyal hesabından Cumhurbaşkanı kararıyla motorin için getirilen kademeli ÖTV uygulamasını değerlendirdi. Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz şeklinde açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın raporunda yer alan örgütle bağlantılı bazı kişiler ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde paranın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa bölgesindeki limanlara gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği, Reni limanında Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin yönetim merkezinin, İzmail limanında da Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandığı yerle askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurlarının vurulduğu belirtildi. Ve spor temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Hradec Krolove'yi konuk edecek. Tüpraş stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Çinida görev yapacak. Müsabaka Sport'tan canlı yayınlanacak. Siyah beyazlı ekip Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını playoff turuna yazdıracak. Playoff'ta Litvanya temsilcisi Žalgiris'le mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometrelerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi,

Sayın dinleyiciler, Rize il geneliyle Artvin'in kıyı kesimlerinde cuma günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Rize il geneliyle Artvin'in kıyı kesimlerinde cuma günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusunda Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yozgat ve Çankırı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar sabah saatlerinde Sinop ve Samsun, akşam saatlerinden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sinop, Bolu, Karabük, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Artvin kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Niğde ve Kayseri çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Tokat, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli. Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un doğu ve Ağrı'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşım

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Nida Tüfekçi'den alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Nursaç Doğan Işık'tan dinleyeceğimiz bu türküyü Nida Tüfekçi, Yozgat Akdağ Madeninden yapmış. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Ziyamın atını pazara tutun, gelen geçen ziyan olmuş desin.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Arzu Aldemir'den dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Ali Şevket Özden Sev'den repertuara kazandırmış. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Ötme bülbül, yârim hasta. Ah neyleyim şu gönlümü, hasret kaldım sevdiğim.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Havva Karakaş'tan dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türkü var. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Sebile Kelova'dan derlemiş. Ben İslimye'ye varmayayım mı? Ayşem'e kolan almayayım mı? İnce beline sarmayayım mı?

0: vay vay, çalımlı Ayşem, çalımlı vay vay.
1: Türkülerin dilinden programımız Hale Gür'den dinleyeceğimiz Afyon Sincanlı'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT İbrahim Kıdır Bozan'dan derlemiş. Benim saçım uzun olur.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken İclal Akkaplan'dan Bulgaristan Silistre Bağva köyünden bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Rüstem Avcı, Tacettin Biricik'le Osman Şanlıtuna'dan repertuara kazandırmış. Çekmecemin anahtarı kemikten, benim yarim boynum bükemez birlikten. Söyle yarim, söyle canım, mert olan, söylemezsen yüreğime

Erken programımızda sırada Çimen İlker İpekçi'den dinleyeceğimiz Tokat'tan bir türkü var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Selim Önder'den derlemiş. Çamlar altına giyin kuşan gel naci.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Neslihan Kızıltuğ'dan dinleyeceğimiz Zeki Yantaş'la Hilmi Çivi'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Antalya'dan derlemiş. Çek gemici gemileri, deniz dalgalı, benim bir sevdiğim var, o da benden sevdalı.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Azize Gürses. Programımızı Huşen Azeroğlu'ndan alınan Azerbaycan'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı repertuara kazandırmış. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz, bir kuru sözden ötürü yarla savaşmak olmaz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertuğrul Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un doğu ve Ağrı'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un doğu ve Ağrı'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkiiyle Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Ağustos Perşembe günü Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de Ege'de fırtına amsü rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla doğusunda 3 ila 5, batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısıyla akşam saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Batı Karadeniz'in batısında 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, sabah saatlerinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 14 Ağustos Cuma günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ile Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatı 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusuyla açıklarında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinden itibaren 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini duyurdu. 2027 ve 2028 enflasyon tahmini ise %15 ve %9'la değişmedi. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak küresel ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümünün üzerinde risk oluşturduğunu belirten Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajını verdi. Merkez Bankası Mayıs ayında yayınladığı bir önceki enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %18'den %26'ya yükseltmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne sosyal hesabından Cumhurbaşkanı kararıyla motorin için getirilen kademeli ÖTV uygulamasını değerlendirdi. Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz şeklinde açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuliş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuliş'in de bulunduğu 30'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın raporunda yer alan örgütle bağlantılı bazı kişiler ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde paranın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa bölgesindeki limanlara gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği, Reni limanında Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin yönetim merkezinin, İzmail limanında da Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandığı yerle askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurlarının vurulduğu belirtildi. Ve spor temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Hradec Krolove'yi konuk edecek. Tüpraş stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Çinida görev yapacak. Müsabaka Sport'tan canlı yayınlanacak. Siyah beyazlı ekip Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını playoff turuna yazdıracak. Playoff'ta Litvanya temsilcisi Žalgiris'le mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometrelerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Çanakkale-Çam Devlet Yolu'nun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 31 derece, Atina az bulutlu 34, Belgrad az bulutlu 30, Berlin az bulutlu 28, Helsinki hafif sağanak yağışlı 14, Kiev parça bulutlu 23, Kopenhag az bulutlu 19, Londra az bulutlu 32, Madrid az bulutlu 42, Moskova sağanak yağışlı 16, Paris az bulutlu 37, Priştine az bulutlu 30, Roma az bulutlu 35, Saraybosna parça bulutlu 23, Sofya parça bulutlu 28, Tiran az bulutlu ve açık 38, Varşova parça bulutlu 22, Viyana az bulutlu 30 ve Zürih parça bulutlu 33 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 35 derece, Aşgabat az bulutlu 34, Astana parça bulutlu 29, Bağdat az bulutlu 47, Bakü parça bulutlu 34, Bişkek az bulutlu 37, Duşanbe az bulutlu 40, Kabil az bulutlu 36, Kerkük az bulutlu 44, Kuveyt az bulutlu 42, Medine az bulutlu 44, Mekke az bulutlu 46, Riyad parça bulutlu 43, Şam az bulutlu 39, Tahran az bulutlu 37, Taşkent az bulutlu 43, Tiflis ök gürültülü sağanak yağışlı 31 ve Tokyo ök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35 derece, Kahire az bulutlu 39, Melbourne parça bulutlu 16, Montreal parça bulutlu 27, New York parça bulutlu 30, Sydney az bulutlu 20 ve Washington parça bulutlu 33 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 27 derece, Frankfurt az bulutlu 34, Gümülcine parça bulutlu 32, Kırcaali parça bulutlu 31, Köln az bulutlu 33, Konrad az bulutlu 26, Köstence parça bulutlu 26, Münih parça bulutlu 30, Podgorica az bulutlu 36, Selanik ök gürültülü sağanak yağışlı 33, Şumlu parça bulutlu 28, Taraklia az bulutlu 26, Balkaneş az bulutlu 27, Zenitsa az bulutlu 29, Gazimagosa az bulutlu 36, Girne az bulutlu 33, Lefkoşa az bulutlu 32 ve Güzelyurt az bulutlu 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Giresun çevreleriyle Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Giresun çevreleriyle Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un doğu ve Ağrı'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un doğu ve Ağrı'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde zamanla 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini duyurdu. 2027 ve 2028 enflasyon tahmini ise %15 ve %9'la değişmedi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykal Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Hradec Krilovi'yi konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak. Müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Giresun çevreleriyle Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Giresun çevreleriyle Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edin. Dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Şimdi hava durumu.
3: 14 Ağustos Cuma günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 31 derece, Antalya, Alanya ve Finike'de 30, Hatay İskenderun'da 29, Muğla Fethiye, Antalya Kaş, Mersin Anamur, Giresun ve İzmir Konak Pasaport Menderek Feneri'nde 28, Artvin Hopa, İzmir Dikili, Van Gavaş Akdamar Feneri ve Rize'de 27 derece, Muğla Datça, Ordu Altınordu,

Muğla, Bodrum, Sinop, Kastamonu, İnebolu, Aydın, Kuşadası ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 26, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Van Tuşba Liman, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale, Samsun Atakum Bölge, Balıkesir Ayvalık, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 25 derece. Bitlis Tatvan Liman, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 24, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri'nde 22, Çanakkale Eziğine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Rize il geneliyle Artvin'in kıyı kesimlerinde Cuma günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Rize il geneliyle Artvin'in kıyı kesimlerinde Cuma günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sevişelim dese de ona inanmam. Bana yine göz süzecek, bana yine naz edecek, bana yine göz süzecek, bana yine naz edecek. Önümde diz çök dizimle, Allah.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un doğu ve Ağrı'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un doğu ve Ağrı'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevki ile Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'i yükseltildiğini duyurdu. 2027 ve 2028 enflasyon tahmini ise %15 ve %9'la değişmedi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykal Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerini üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralovi'yi konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak. Müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtına hafif rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatı.
0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 16-31 derece, Atina az bulutlu 27-34, Berlin az bulutlu 13-28, Helsinki hafif sağanak yağışlı 5-14, Kiev parçalı bulutlu 15-23, Kopenhag az bulutlu 12-19, Londra az bulutlu 17-32, Madrid az bulutlu 23-42, Moskova sağanak yağışlı 13-16, Paris az bulutlu 21-37, Priştine az bulutlu 18-30, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna parçalı bulutlu 14-23, Sofya parçalı bulutlu 19-28, Tiran az bulutlu ve açık 23-38, Varşova parçalı bulutlu 12-22, Viyana az bulutlu 16-30, Zürih parçalı bulutlu 19-33 derece, Amman az bulutlu 23-35, Aşgabat az bulutlu 23-34, Nur Sultan parçalı bulutlu 16-29, Bağdat az bulutlu 30-47, Bişkek az bulutlu 23-37, Kabil az bulutlu 19-36, Kerkük az bulutlu 31-44, Kuveyt az bulutlu 35-42, Medine az bulutlu 32-44, Mekke az bulutlu 33-46, Riyad parçalı bulutlu 35-43, Şam az bulutlu 21-39, Tahran az bulutlu 25-37, Taşkent az bulutlu 26-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-30 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu 26-39, Melbourne parçalı bulutlu 9-16, Montreal parçalı bulutlu 15-27, New York parçalı bulutlu 21-30, Sydney az bulutlu 8-20, Washington parçalı bulutlu 22-33 derece, Çadırlunga az bulutlu 16-27, Frankfurt az bulutlu 17-34, Gümülcine parçalı bulutlu 23-32, Kırcaali parçalı bulutlu 20-31, Köln az bulutlu 17-33, Komrat az bulutlu 16-26, Köstence parçalı bulutlu 21-26, Podgorica az bulutlu 23-36, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu parçalı bulutlu 20-28, Taraklia az bulutlu 17-26, Balkaneşo az bulutlu 17-27, Zenitsa az bulutlu 17-29, Gazimagosa az bulutlu 24-36, Girne az bulutlu 27-33, Lefkoşa az bulutlu 24-38, Güzelyurt az bulutlu 22-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı kuruldu.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Lan baydaki bizi de ayda gitti.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 127 derece, Ordu Perşembe İkinciler Köyü'nde 78, Trabzon Vakfı Kebir Hamzalı Köyü'nde 29, Giresun Bulancak Kovanlık'ta 19 ve Tokat Erbağ Gökal'da 15 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Evlat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

Islanmıştım dar geldi huriye, hastalandım yar geldi huriye, hastalandım yar geldi huriye. Gelirse yarim gelsin dayanmak, ah gelirse yarim gelsin dayanmak. Başıma neler geldi huriye, ah başıma neler.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un doğu ve Ağrı'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un doğu ve Ağrı'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 31, Kocaeli 31, Sakarya 32, Tekirdağ 30 ve Yalova 31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parça bulutlu geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 38, Manisa 38, Muğla 38 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevki ile Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 40, Burdur 35, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 32, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 31 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 33 derece, Bolu 31, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 27, Bayburt 28, Çorum 30, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 30, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 30 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 35, Bitlis 29, Elazığ 37, Erzincan 33, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 35, Muş 32, Tunceli 36, Şırnak 36 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 39, Mardin 36, Şanlıurfa 41 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5. Batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusu doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini duyurdu. 2027 ve 2028 enflasyon tahmini ise %15 ve %9'la değişmedi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Hradec Králové'yi konuk edecek. Karşılaşma Cupra Stadında saat 20'de başlayacak. Müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Giresun çevreleriyle Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Giresun çevreleriyle Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 17. Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtına hafta rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatı

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kim ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere.

0: Ahemeniş Hanedanı, diğer adıyla Pers İmparatorluğu, Farsça Hahamenişiyan, M.Ö. 550, M.Ö. 330 Antik İran'da kurulan bir devlettir. M.Ö. 550'de Persler, Büyük Kiros önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkar ve bir devlet haline gelir. Fetih hareketlerine giren Kiros, Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirir. Urartu, Manna devletini, Lidya'yı ve Kiros'un servetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirir. Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Babil'e saldırır ve orayı da fethederek kendini Babil kralı ilan eder. Babil seferinden sonra ise Mısır'a saldırma hazırlıklarına başlar. Kuzeydoğu'yu sağlamlaştırmak için İskit Saka İmparatorluğu'yla savaş yapar ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomris'in ordusuna mağlup olarak hayatını kaybeder. Kralın ölümünden sonra tahta Kambis geçer. Kambis devrinde Mısır fethedilir, Kartaca'ya kadar Pers ordusu ilerler. Ancak ordu bu seferlerde başarılı olamaz. Kambis döneminde İranlı Mecusi kabileler Gomata isimli bir Med rahibinin liderliğinde ayaklanır. Kambis Mısır dönüşü ölür. Yerine ünlü Pers imparatoru 1. Darius geçer. İlk olarak kabile isyanlarını bastırır ve çeşitli alanlarda devrim niteliğindeki hareket.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar, doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini duyurdu. 2027 ve 2028 enflasyon tahmini ise %15 ve %9'la değişmedi. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Hradec Králové'yi konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak. Müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz, Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanı anlattığımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Manas'ın yaptıklarını öğrenen

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz, Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanı anlattığımız programımızda bu hafta Manas Destanı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Manas'ın yaptıklarını öğrenen

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kim ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere.

0: Komneniş Hanedanı, diğer adıyla Pers İmparatorluğu, Farsça Hahamenişiyan, M.Ö. 550, M.Ö. 330 Antik İran'da kurulan bir devlettir. M.Ö. 550'de Persler, Büyük Kiros önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkar ve bir devlet haline gelir. Fetih hareketlerine giren Kiros, Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirir. Urartu, Manna devletini, Lidya'yı ve Kiros'un servetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirir. Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Babil'e saldırır ve orayı da fethederek kendini Babil kralı ilan eder. Babil seferinden sonra ise Mısır'a saldırma hazırlıklarına başlar. Kuzeydoğu'yu sağlamlaştırmak için İskit Saka İmparatorluğu'yla savaş yapar ve bu savaşların birinde Kraliçe Tomris'in ordusuna mağlup olarak hayatını kaybeder. Kralın ölümünden sonra tahta Kambis geçer. Kambis devrinde Mısır fethedilir, Kartaca'ya kadar Pers ordusu ilerler. Ancak ordu bu seferlerde başarılı olamaz. Kambis döneminde İranlı Mecusi kabileler Gomata isimli bir Med rahibinin liderliğinde ayaklanır. Kambis Mısır dönüşü ölür. Yerine ünlü Pers imparatoru 1. Darius geçer. İlk olarak kabile isyanlarını bastırır ve çeşitli alanlarda devrim niteliğindeki hareket.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Menteş ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazanılmasıyla kurallardaki değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri toplayıp işleyebilecek. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen QNB Türkiye Padel Şampiyonası tamamlandı. Kadınlarda Büşra Gökgöz, İrem Küremişoğlu, erkeklerde ise Fatih Sarı, Efe Kan Bülbül şampiyon oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Hradec Krolova'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşma Sesport'tan canlı yayınlanacak. Siyah beyazlı ekip Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerinde adını playoff turuna yazdıracak ve playoff'ta Litvanya temsilcisi Žalgiris'le mücadele edecek. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatı.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için halk kültüründe sağaltma yöntem ve tekniklerini araştırdık. Bunlar tabii ki doktor tavsiyeleri değil. Bunlar halk arasında kulaktan kulağa geçen, sözlü edebiyatımızla bize kadar ulaşan, destanlardan, efsanelerden bizlere ulaşan, masallardan kaynağını alan yöntemler. Dini ve sihri yöntemlerle sağaltma. Din ve büyü Türk halk hekimliğinin en önemli unsurlarındanmış. İyiliğin yani şifanın ve kötülüğün, hastalığın Tanrı'dan ve iyelerden geldiğine inanan Türkler, şifa ararken de bu güçlere müracaat etmişler. Ölülerin diriltildiği, hastaların sağaltıldığı, kahramanların gücüne de güç katıldığı pek çok destan ve halk hikayesi var. Bu yöntemlerin uygulayıcıları da din büyükleri dervişler ve kutlu destan kahramanlarıyla sihir yeteneğine sahip yardımcı kahramanlar. Büyüyle yapılan sağaltmalar, duayla yapılan sağaltmalar, yiğit Türk halk destanlarında sıkça görülen dua ile tedavi, Türk destan geleneği içinde çok önemli bir motiftir. Destan kahramanlarının genellikle bir ağzı dualının duası sonucu doğduğunu görmekteyiz. Dede Korkut efsanesinde çocuksuzluğun büyük bir sorun olarak algılandığını biliyoruz. Ve bu sorunun çözümünün duayla olduğunu da görüyoruz. Hatta daha sonraları atasözlerimize bile girmiş. Kaderi dua ve beddua değiştirir diyerek bütün amansız işlerimizde duanın ve bedduanın yeri belirlenmiş. Alkış ve kargışlarla insanoğlunun günlük hayatta en çok başvurduğu pratikler, en zor, çaresiz anlar farkında olmadan dua ile karşılanır. Kişi herhangi birisinden bir şey isterken çok çekinir. Çünkü reddedilme olasılığı vardır. Ancak alkış ve kargışların muhatabı Tanrı'dır. O yüzden de teklifsiz bir şekilde bu uygulamaya başvurulur. Bazen hiç kimsenin bilmesini istemediğimiz duaları ve bedduaları da Tanrı'ya rahatça söyleyebildiğimiz için aslında psikolojik bir rahatlama da vardır. İlaçla yapılan sağaltma. Türk destanlarında Tanrı kutuna sahip kişiler sağaltıcılar da olabilir. Bazen şamanlar da ilaçla yapılan sağaltmalara destek verir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır deriz ya, külle yapılan sağaltmalar da vardır. Külle tedavi destanlarımızda çok sık rastlanan bir şeydir. Günümüzde Toroslar'da hala bu şekilde tedaviye devam eden yerler vardır. Sadece Toroslar'da da değil, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde göçer hayatı yaşayan sarı keçili, kara keçili, boynu inceli, ceritli, tekeli, saçı kara ve benzeri Türk boyları arasında kanı durdurmak için külden faydalanılır. Gaziantep bölgesinde ağız içinde çıkan yaralara kül basılır. Delirmiş ve kudurmuş kişilerin başlarına da kül serpilir. Birine kargışta bulunurken de başına kül ekeler derler ya, işte bu sözün geldiği nokta da burasıdır. Ve Bengisu yani Ab-ı Hayat'la sağaltma. Sağaltıcı özelliğe sahip sular Türk destanlarında çok sık görülür. Bazen suya taş da eşlik eder. Gökyüzü Tanrı katı olarak bilinir. Türkler tarafından da kutsal kabul edilir. Bugün hala kullanılan yukarıda Allah var sözü bunun da en güzel örneğidir. Eski Türkler doğa kuvvetlerini dış görünüşlerine göre karakterize etmişler. Güneş ısı ve ışık kaynağı olduğundan, ay da kendi ışığı ile akşamları nura boyadığından, eski insanlar bu özelliklerinden yola çıkarak onları iyilik sembolü olarak kabullenmiş, onların yerleştiği semayı da mukaddes mekan olarak değerlendirmişler. Hayvanla, hayvan ürünleriyle yapılan sağaltmalar da var. Toprakla yapılan sağaltmalar da var. Ağaç ve otlarla yapılanlar da, madeni ürünlerle yapılanlar ve en önemlisi nefes üflenerek yapılan sağaltmalar. Bütün sağaltmaları belki burada sayamadık ama saatimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar sağlığınız yerinizde, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Yarım saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Anadolu'muzu diyar diyar gezeceğiz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Anadolu'nun işli türkülerini sizlere ulaştıracağız. Zamanımız el verdiği müddetçe. Programımızın tekrarını dinlemek isterseniz gece 00:30'la bir arasında dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra hemen türkülerimize geçelim istiyorum ben. Zaman kaybetmeyelim. İlk türküyü ben, Hasan Basri Dumpınar seslendirmek istiyorum. Tokat'tan bir türkü. İzzetli hürmetli bilirim seni. Erin ere yolu hoş gelir böyle. Kişi sevdiğini tenhada bulsa, dostun dosta huyu hoş gelir böyle.

0: Hasan Basri Hoca, gerçekten yüreğinize, dilinize sağlık. Bir sözden öte, yürekten gelen bir felsefenin, bir yaşam biçiminin dile dökülüşünü çok güzel bir şekilde bir deyişle izah ettiniz. Gerçekten tenha bir yerde insan dostuyla karşı karşıya geldiğinde onun sohbetinin ne kadar anlamlı olduğunu, belki de bu dost kendisidir ha. Kendi kendini, evet, kendi iş dünyasına çekilip, evet, kendiyle söyleşisi, kendiyle dertleşmesi, hesaplaşması şeklinde de algılanabilir diye düşünüyorum. Değil mi hocam?
1: Bence de öyle zaten. Mistik düşüncede dost genelde tanrı, genelde iç dünyadır aslında. Dost dışarıda pek aranmaz aslında. Dışarıda gibi ifade edilse de o aslında dost kendisiyledir. Bire dönüş, öze dönüştür aslında.
0: Yüreğinize
1: ben de öyle algılıyorum.
2: Amasya'da da, Tokat'ta da bu tür deyişler bayağı yaygın aslında.
1: Var, evet. Orada da Bektaşi, Alevi,
0: Türkmen kötür diyelim o yöre, o coğrafya.
2: Bir günde Amasya'dan böyle bir şeyler söyleyelim.
1: Bir deyiş söyleyelim. Evet, olur.
0: Evet. Dininize sağlık Hasan Basri Hocam.
1: Şimdi bu deyişten sonra yine bir deyişle devam edelim. Ben derdimi söyleyemem, dilim yaralı. Bülbülüm ama ötemem, gülüm yaralı diyecek Hacı Abdullah Doğan. Kendisinden dinleyelim.

0: Yine sözleri çok güzel olan bir deyiş. Gafletten uyandırıyor. Her geçen günün, bir şey yapmadan geçen günün
1: ziyan olduğunu
0: söylüyor. Ruh bir arı, vücut kovan. Bu benzetmeyi daha önce de duymuştuk. Tevhid diye yanılmıyorsam.
1: Evet.
0: Çok güzel bir türkü. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, şimdi de Güneydoğu Anadolu'ya gidelim. Celal Güzel Ses'ten bir türküyü Mustafa Naci Çelikkan söyleyecek. Ne söyleyecek acaba, kendisi anons etsin.
0: Celal Güzel Ses, Diyarbakır'ın en büyük yetiştiği
1: şark bülbülümüz,
0: evet. Ondan güzel bir türkü olsun. Esti Bahar'ın nesimi diyelim.
1: Evet, dinliyoruz. Mustafa Çelikkan söylüyor.

0: Evet, Celal Güzel Ses'in Esti Bahar'ın Nesimi adlı türküsünü Mustafa Naci Çelikkan seslendirdi. Evet, Diyarbakır türkülerine karşı özel bir hissiyatın var.
1: Çok güzel. Ben Diyarbakır'da da yaşadım. Diyarbakır çok güzel bir yer. Ayrıca sizin de bana nakaratlarda eşlik etmeniz, her zaman sizinle beraber türkü söylemekten çok zevk alıyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Evet, şimdi de yurdumuzun Ege bölgesinden bir türkü seslendirmek istiyorum. Eklemedir koca konak ekleme. Nazlı yârim yine geldi aklıma.
1: Bu Mustafa Kemal'in de çok sevdiği ve zaman zaman söylediği bir türkü değil miydi?
0: Evet, Ulu Önder atamızın sevdiği ve zaman zaman söylediği, rivayet edilen bu türküyü ben seslendirmek istiyorum.
2: Dinliyoruz Hasan Basri Hoca.

0: Hasan Basri Hoca yine bir Zeybek'te bizi o tarihi mistik havaya, kahramanlık duygularını, hatta acılarımızı bile hatırlarken göğsümüzün kabardığı bir ortama sürüklediniz. Bu anlamda Zeybeklerin bizim tabii ki Türk Halk Müziği'ndeki yeri, aynı zamanda reel anlamda da ülkemizin kurtuluşunda da verdikleri mücadele yadsınamaz. Bu anlamda bu duyguyu çok iyi yansıttığınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Hocam. Zeybeklerin, Zeybek yöremizin özellikle düşmanı karşılarken, yani milli mücadeleyi verirken milis güçler olarak öne çıktığını görüyoruz. Düzenin orduya geçmeden, öyle değil mi?
0: Aynen öyle değerli hocam.
1: Dağlarda ilk mücadeleyi veren onlar.
0: Bölge bölge farklı isim de alsalar hedefler hep aynı olmuştur. Mesela bu Antep Maraş yöresinde de çete deriz biz bunlara. Düzenli ordunun dışında mücadele eden, vatanını kurtarmak adına Urfa, Maraş, Antep, batıda Zeybekler.
1: Evet.
0: Bunlar hep aynı hedefe şey yapan milli kuruluşlar diyelim veya gönüllü kuruluşlar
1: diyelim. Gönüllü kuruluş.
2: Evet. Farkında mısınız? Bir Zeybek türküsünü dinlerken insan ister istemez böyle toparlanıyor, geriliyor. Havaya giriyor yani. Çok güzel duygular bunlar.
1: Demek bunlara da her zaman için ihtiyaç var. Rahmetli Hasan Mutlucan değil mi? O kahramanlık türküleri ne güzel söylerdi.
0: Evet.
1: Zaman zaman Zeybeklerden de böyle kulağımıza güzel melodiler fısıldardı adeta. Gerçi zaman zaman onun o bas sesiyle uyandığımızda farklı duygular oluşurdu ama olsun, yine de güzeldi. Evet, şimdi de Hacı Abdullah Doğan'dan Nurşani'den bir türkü seslendireceğini söyledi. Öyle de bir anısı var. Galiba anlatmak da isteyecek. Dinleyelim kendisinden.
0: Hasan Basri Hocam, bu tabii bizim coğrafya Antep, Maraş, bunlarla ortak merkezi bir yer. Geçmişte bir ara bu Aşık Meftuni, rahmetli Mahsuni Şerif'le birlikte, Nurşanilerle birlikte eserler üreten, yine onlarla gönüldaş olan bir ozanımızla ben bu türküyü ilk defa o zaman onda dinledim ve gerçekten bende çok derin izler bırakmıştı ve size de bu anlamda ilettim. Sağ olun, siz de benim okumama fırsat verdiniz.
1: O İnşallah... zaman çalalım, söyleyelim. Evet. Olmaz mı? Türkünün adını da sen anons et o zaman.
0: Bir çizlik çektim diye bir türkü. Bu bizim biraz yöresel o bölgede hocam. O
1: şimdi... Yani sildim babında.
0: Evet. Evet. Çizlik çektim. Evet. Yani beni artık hayal kırıklığına uğrattın. Dolayısıyla seni sildim hayatımda. Bana çok şeyler vaat etmiştin ama bunların hiçbiri olmadı. Biraz burada vefasız
1: sitem var.
0: Sitem var.
1: Evet. Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor.

0: Evet, Hacı Abdullah Doğan seslendirdi bu güzel... Çizik çektim dedi. Yani unuttum dedi kısaca. Evet, şimdi ben Mustafa Naci Çelikkan'a dönmek istiyorum. Artık hüzünlendik. Biraz da neşelenelim istiyorum. Şöyle ondan...
1: Güzel bir Ankara türküsü olsun.
0: Ankara türküsü dinleyelim. Ne söyleyeceksin?
1: Bir dalda iki elma.
0: Ve böylelikle de veda edelim değil mi? Değerli dinleyiciler, gelecek hafta Perşembe günü biz yine sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
2: Ben Hacı Abdullah Doğan.
1: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Hoşça kalın diyoruz, güzel bir türküyle
1: veda ediyoruz.
0: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 19.
1: Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.

0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz, Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanı anlattığımız programımızda bu hafta Manas Destanı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Menteş ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazanılmasıyla kurallardaki değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri toplayıp işleyebilecek. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen QNB Türkiye Padel Şampiyonası tamamlandı. Kadınlarda Büşra Gökgöz, İrem Küremişoğlu, erkeklerde ise Fatih Sarı, Efekan Bülbül şampiyon oldu. Trend Yol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Metal niçin tahtadan daha soğuktur? Vücudumuzun sıcaklığı yaklaşık 37 santigrat dereceyken, oda sıcaklığı yaklaşık 20 santigrat derecedir. Tabii odadaki eşyalar da oda sıcaklığındadır. Eşyalarımızın metal kısımlarını tahta kısımlarına göre daha soğuk hissederiz. Çünkü metal iyi bir iletkendir ve hemen bizden ısı almaya başlar. Elimizde ısı kaybı olur ve elimiz üşür. Biz de metali daha soğukmuş gibi hissederiz. Tahta, metale göre kötü bir iletken olduğundan bizden daha az ısı alır. Biz de tahtayı metalde olduğu gibi fazla soğuk hissetmeyiz. Özetle, metal ve tahtayı farklı sıcaklıklarda hissetmemizin sebebi, vücudumuzdan çektiği ısıların farklı olmasıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hortum nedir? Nerelerde meydana gelir? Hortumlar, dar bir alandaki ani basınç değişikliği ile meydana gelen, girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgarlardır. Saatte yüzlerce kilometre hız yapabilecek kadar güçlü olan hortumların içindeki yatay rüzgarlar, arabaları, ağaçları, evleri bile yıkabilir. Dikey olan akımlarsa yıkılanları havaya uçurur. Hortumlar daha çok okyanuslara açık, düzlük bölgelerde ve tropik yerlerde meydana gelir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Mıknatıs nedir? Manyetik kutup özelliği sayesinde demir, nikel, çelik gibi maddeleri kendisine çekebilen cisme mıknatıs adı verilir. Mıknatısın uçlarına kutup denir ve her iki ucu, yani her iki kutbu da itme ve çekme özelliğine sahiptir. Mıknatıs kutuplarını belirlemek için kuzey ve güney ifadeleri kullanılır. Elimize bir çubuk mıknatıs alıp onu ikiye bölersek iki ayrı mıknatıs elde etmiş oluruz. Bu mıknatısın da aynı şekilde iki kutbu olur. Sözünü ettiğimiz itme ve çekme özelliğine, tabiatta var olduğu haliyle doğal olarak sahip olan mıknatıslara doğal mıknatıs denir. Sonradan kazandırılan özelliklerle bu hale gelmiş olanlarsa yapay mıknatıs adını alır. Mıknatıslar günlük hayatımızda pek çok yerde kullanılır. Pusula, bilgisayarların içindeki hard diskler, kredi ve ATM kartları, televizyon ve bilgisayar monitörleri, kapı zili, hoparlör, mikrofonlar, bunlardan bazılarıdır. Mıknatıslar çok fazla ısıtıldıklarında ya da ağır darbe aldıklarında bozulurlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir kişinin yaşayabildiği en yüksek vücut ısısının 46,5 derece, normal değerin ise 35 ila 37 derece olduğunu, dünyanın en kokulu camisinin Tebriz şehrinde olduğunu, mescit inşa edilirken çamuruna misk kokusunun ilave edildiğini ve 600 sene geçmesine rağmen hala mescidin misk koktuğunu, sadece erkek kanaryaların öttüğünü, erkeklere yıldırım çarpması olasılığının kadınlara göre 6 kat daha fazla olduğunu, en büyük kitabın 17. asırda yayınlanmış ve Berlin Kütüphanesi'nde bulunan yüksekliği 2 metre, eni 1 metre olan coğrafya atlasının sayıldığını, timsahların renk körü olduğunu, dünyada en tehlikeli hayvanın sivrisinek olduğunu, çünkü insanların ölümüne en fazla sebep olan hayvan olduğunu, ünlü Arap şairi Kahire Üniversitesi profesörü Şeyh Muhammed Abdul İbrahim'in 150 yaşında vefat ettiğini, 105 sene bekar yaşadığını ve 105 yaşında evlendikten sonra 5 çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra Beldesi'nin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurtgenili parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurtgenili parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurtgenili parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeyde o yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun ve yine selamların en güzeli dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün aziz şehitlerimizin aziz ruhlarına buradan selam olsun değerli kardeşlerim. Değerli müminler, kıymetli dinleyicilerim, bugün sizlerle şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum. İnsan çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar elde edebilir. Bu rütbelerin başında hiç şüphe yok ki şehitlik ve gazilik gelir değerli kardeşlerim. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Hem hak katında ve hem de halk yanında şehadet mertebesine yükselmek büyük bir mazhariyettir. Şehit Allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup rızıklandırılacağı ve cennete gireceğine şehadet olunduğu için bu adı almıştır. Gazi ise Allah yolunda ve vatan uğrunda savaştığı ve şehit olmayı arzu ettiği halde ölmeyip sağ kalan kimseye verilen addır. Gazi de şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için savaştığından dolayı o da şehitler derecesindedir. Hatta Peygamberimiz bir kimse Allah yolunda şehit olmayı canu gönülden isterse yatağında ölse dahi Allah onu şehitler derecesine ulaştırır buyurmuştur. Şehitlerin fazileti, insan niçin şehit veya gazi olmayı ister? Çünkü başka bir çaba ile bu rütbelere erişemez de ondan. Bu rütbeler canı feda etme karşılığında elde edilir. Peygamberimize bir adam sordu, ey Allah'ın Resulü, bana savaşa denk olan bir amel göster. Peygamberimiz de şöyle buyurdu, buna denk bir amel bulamıyorum buyurdu. Sonra da savaşçı savaşa çıktığı zaman camiye kapanır, durmadan ve usanmadan namaz kılmaya ve ara vermeden oruç tutmaya gücünüz yeter mi buyurdu. Bunun üzerine adam, buna kimin gücü yeter ey Allah'ın Resulü, elbette ki yetmez dedi. Tevbe suresi 19. ayetinde şöyle buyurulur. Siz hacılara su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi onarma işiyle Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda savaşanların yaptığı işi bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olamazlar. Bu ayet-i kerimenin nazil olması ile ilgili Müslim'de şu rivayet yer almaktadır. Numan bin

bin Beşir radıyallahu anh adındaki sahabi şöyle demiştir: ben peygamberimizin minberi yanında idim. Bir adam bana, ben Müslüman olduktan sonra hacılara sakalık etmem hariç hiçbir amel yapmasam gam yemem dedi. Bir başkası da, ben Kabe'yi onarsam da başka hiçbir amel yapmasam aldırış etmem dedi. Bir diğeri de, Allah yolunda savaşmak bu sizin söylediklerinizden daha faziletlidir dedi. Bu bir cuma günü idi. Bunları dinleyen Hazreti Ömer, susun, peygamberin minberi yanında böyle sesinizi yükseltmeyin. Ben cumayı kıldıktan sonra konuyu peygamberimizden sorup öğrenirim dedi. Allah-u Teala da bu ayeti indirdi ve onların sözünü ettikleri amellerden hiçbirinin Allah yolunda savaşmakla aynı olmadığını bildirdi. Değerli kardeşlerim, özürsüz olarak evinde oturup herhangi bir ameli yapan kimseler ile Allah yolunda savaşanların Allah katında dereceleri itibariyle eşit olmadıklarını bildiren bir başka ayet-i kerime de şöyledir. Nisa suresi 95. ayet-i kerimede buyrulur: müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla malları ve canları ile Allah yolunda savaşanlar bir olmaz. Allah malları ve canları ile savaşanları derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine cennet vaat etmiştir. Ama savaşanları oturanlardan pek büyük ecirle üstün kılmıştır. Evet, insan niçin şehit olmak ister? Çünkü Allah şehadet mertebesine yükselene cenneti vaat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu büyük bir kazançtır. Bir adam peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda öldürülürsem yerim neresidir diye sordu. Peygamberimiz cennettir buyurdu. Adam yemekte olduğu elindeki hurmaları bırakıp savaşa girdi ve sonunda şehit oldu. Değerli müminler, Müslüman Türk'ü zaferden zafere koşturan ve tarih sayfalarını kahramanlık destanları ile süsleten Allah'ın hak olan vaadine ermek ve onun şehitler için hazırladığı mükafata mazhar olma arzu ve isteğidir. İslam için ve Müslümanlar için büyük bir felaket olan Haçlı ordularını bu ruh ve heyecanla durdurmuş, 1071 tarihinden itibaren Anadolu'yu Müslüman Türkiye anavatan yapmış, 1453'te İstanbul'un fethiyle Bizans İmparatorluğunu yıkarak Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ açmış, 30 Ağustos'ta 1922'de Dumlupınar Meydan Savaşı'nı kazanarak ülkeyi düşmandan temizlemiştir ve yine 18 Mart Çanakkale'de dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazmıştır bu millet ve yakın tarihte 1974'te yine bu ruh ile Mehmetçik Kıbrıs'ta savaşmış soydaş ve kardeşlerini Yunan mezaliminden kurtarmıştır ve yine 15 Temmuz'da vatanımıza, milletimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza kasteden hainlere karşı yine bir destan yazmıştır bu millet. Evet değerli kardeşlerim, bu uğurda tabii şehitler vermiştir, canlarını verenler olmuştur, gaziler olmuştur. İşte şehitlik bir can karşılığında elde edilen bir rütbedir. Gazilik yine o canı ortaya koyarak elde edilen bir rütbedir. Cenab-ı Mevlam buradan
Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Katre Muhabbet programından, gerek bütün insanlık tarihi boyunca ve İslam tarihi boyunca dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam arz ediyoruz, selamlarımızı. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, insan niçin şehit olmak ister? Çünkü Cenab-ı Hak şehitlerin ölü değil diri olduklarını ve onun tarafından rızıklandırıldıklarını bildiriyor. İnsan ancak ölmekle bu mertebeye yükseldiği halde Cenab-ı Hak onların ölü değil, bizim anlayamayacağımız bir hayat ile diri olduklarını bildiriyor. Şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere, şehitlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz onu anlayamazsınız diyor. Başka bir ayette yine. Ali İmran suresi 169-170. ayet-i kerimede وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve hiçbir korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duyurmaktadır değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz şehitliğin derecesiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler keramet ve erdikleri nimetler sebebiyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu ederler. Bizzat Peygamberimiz bir defa değil birkaç defa şehit olmayı istemiş ve şöyle buyurmuştur değerli kardeşlerim. Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, tekrar tekrar dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip savaşta öldürülmemi arzu ederdim buyuruyor. Değerli kardeşlerim, şehitlik olmadan vatan olmaz. Evet, vatan bir toprak parçasıdır. Ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan uğruna şehitlerin kan akıttıkları toprak parçasıdır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Sözü ne güzel bir sözdür. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan, vatan kahraman atalarımızın her karışını kanlarıyla sulayarak bize emanet ettikleri topraklardır. Şair ne güzel söylemiş. Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Vatan bir Müslümanın her şeyidir. Çünkü din, namus, şeref ve bağımsızlık gibi kutsal değerler ancak vatan sayesinde korunabilir. Bunun için atalarımız vatanımız için her fedakarlıkta bulunmuşlar. Kanlarını akıtarak onu düşmana teslim etmemişlerdir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim, kıymetli kardeşlerim, Allah'a ve onun peygamberine imandan sonra insanı en çok Allah'a yaklaştıran amel hiç şüphe yok ki Allah yolunda savaşmaktır. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, hangi amel faziletlidir diye sordum. Peygamberimiz, Allah'a iman etmek ve onun yolunda savaşmaktır buyurdu. Şehitler üç çeşittir. Şehit denilince Allah yolunda ve vatan uğrunda canını feda eden kimse akla gelir. Esasen şehit genelde bu anlamda kullanılır. Bununla beraber başka şekillerde ölenlerden şehit olanlar da vardır. Ayrıca bazı şehitler vardır ki değerli kardeşlerim, onlara uygulanan hükümler diğer şehitlere uygulanmaz. Bunun için
İslam alimleri, şehitleri, kendilerine uygulanan dünya hükümleri ve Allah katındaki durumları itibariyle üç kısma ayırmışlardır. Birincisi şudur: hem dünya ve hem de ahiret bakımından şehit olanlar. Bunlar savaşta gayrimüslimlerle veya eşkıya ve yol kesicilerle yapılan çatışma sonucunda öldürülmüş olanlar ve savaş alanında üzerlerinde öldürülmüş olduklarına dair belirti olduğu halde ölü bulunanlar, üzerlerindeki öldürülme alameti bunların savaşta öldürülmüş olduğunu gösterir. Yine kendisine haksız yere yapıldığı bilinen bir saldırı sonucunda öldürülmüş olan ve bundan dolayı da varislerine diyet olarak bir mal verilmesi gerekmeyen herhangi bir Müslüman ve yine malını, canını ve ırzını korurken haksız yere öldürülmüş bulunan kimse. Nitekim Peygamberimiz malını koruma uğrunda öldürülen şehittir buyurur. Canını koruma uğrunda öldürülen şehittir. Dinini koruma uğrunda öldürülen şehittir buyurmuştur değerli kardeşlerim. İşte bunlar hem dünya hükümleri itibariyle hem de ahiret bakımından şehittirler. Bu durumda şehitler yıkanmaz, üzerlerindeki elbiseler çıkarılmaz. Öylece namazları kılınarak gömülürler. Şehidin kefeni üzerindeki elbisesidir. Ancak üzerinde bulunan ve kefen cinsinden olmayan palto ve ayakkabı gibi şeyler çıkarılır. Üzerindeki elbisesi örtülmesi gereken yerlere eksik gelirse tamamlanır. Bir de tabi ahiret şehidi vardır değerli kardeşlerim. Ahiret şehidi kime denir ve bu adın için veriyoruz? Ahiret şehidi düşmanla veya devlete baş kaldıran ve yol kesenlerle, yani eşkıya ile savaşırken yaralandıktan sonra hemen ölmeyip tedavi olan, yemek yiyen, su içen veya bir süre uyuyan veyahut savaş alanında ölmeyip başka bir yere nakledildikten sonra ölenlerdir. Bunlar Allah katında şehittir ve şehit mükafatı alacaklardır. Ancak bunlara dünya hükümleri uygulanmaz. Bunlar diğer ölüler gibi yıkanır, kefenlenir ve namazları kılınarak defnedilirler. Bir hata sonucu öldürülen Müslüman da ahiret şehididir. Ayrıca boğularak, yanarak, bir yıkıntı altında kalarak ölenler ile aile ve çocuklarının geçimini sağlamak için helal yoldan çalışıp kazanırken ölen kimseler ve ilim yolunda ölenler de ahiret şehidi sayılmışlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: şehitler beştir: vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar, duvar ve toprak altında kalıp ölenler ve Allah yolunda şehit düşenler. Bir de değerli kardeşlerim dünya şehidi vardır. Dünya şehidi de bu da inanmadığı halde Müslüman görünen ve Müslümanların yanında savaşırken öldürülen kimsedir. Bu da şehit sayılır. Yıkanmadan namazı kılınarak elbisesiyle gömülür. Ancak inancı olmadığı ve yalnız dünya ile ilgili amaçlar için savaşarak öldürüldüğünden dünya hükümleri bakımından şehit sayılır ise de Allah katında şehit değildir. Burada önemli olan iki hususa işaret etmekte yarar vardır. Birincisi, yapılan işler kişinin niyetine bağlı olarak değerlendirilir. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: İnnemel a'malu bin niyati ve inneme likulli imri'in ma neva. Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiği şey karşılık olarak vardır buyurulur. İkincisi, hiç kimsenin iç dünyası bilinemeyeceği için bu şehidin durumu kendisiyle Allah arasında olan bir husustur. Çünkü bir kimsenin içinde neyi sakladığı ve ne amaçla savaştığını ancak Allah ile kendisi bilir. Bu itibarla bir kimsenin bazı davranışlarına bakarak o kimse hakkında içinde sakladığı ile ilgili kesin bir şey söylemek doğru değildir. Aksi takdirde insan yanılır ve bu yüzden günaha girmiş olur.
Bu noktada şu hadis-i şerifi hatırlamakta yarar vardır değerli kardeşlerim. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bir bedevi peygamberimize gelerek, ey Allah'ın Resulü, adam var ki ganimet elde etmek için savaşır. Adam var ki şöhret için savaşır. Bunların hangisi Allah yolunda savaşmış olur diye sordu. Ve peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye savaşan kimse Allah yolunda savaşmış olur buyurdu. İşte değerli kardeşlerim, şehitlerimiz kanlarını akıtarak bu cennet vatanı bize emanet etmişlerdir. Bize düşen de bu toprakları imar etmek, korumak ve bizden sonraki nesillere devretmektir. Bunu yapmadığımız takdirde hem vatanımıza ve hem de şehitlerimize karşı görevimizi yapmamış ve onların ruhlarını incitmiş oluruz. Cenab-ı Mevlam onların bize emanet ettiği ve canlarını feda ederek emanet ettiği bu vatanı inşallah bizler de koruyarak, muhafaza ederek onlara vefa borcumuzu ödemiş oluruz inşallah. Kıymetli dinleyicilerim, Saf suresi 10. ve 12. ayet-i kerimeleriyle konumuzu yavaş yavaş toparlamaya çalışalım inşallah. Bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Tu'minuna billahi ve rasulihi ve tucahiduna fi sebilillahi bi emvalikum ve enfisikum zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun yağfir lekum zunubekum ve yudkhilkum cennatin tecri min tahtihel enharuh ve mesakine tayyibeten fi cennati adın zalikel fevzul azim. Buyurur ki Cenab-ı Allah, değerli kardeşlerim, ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Allah, değerli kardeşlerim, Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle onları şereflendirsin. Bizlere de onların yolundan yürümeyi nasip eylesin. Ülkemizi her türlü felaket ve musibetlerden muhafaza buyursun. Aziz milletimize kötü ve karanlık günler göstermesin duasıyla bütün şehitlerimize buradan selam edelim. Bugüne kadar dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün asker şehitlerimize, polis şehitlerimize ve sivil şehitlerimize buradan selam olsun. Yakınlarına sabırlar versin Cenab-ı Mevlam. Onların da şefaatine bizleri nail eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün burada bize ayrılan süre sona erdi. Ben size Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil ve nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli kardeşlerim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer kadar yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Menteş ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazanılmasıyla kurallardaki değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri toplayıp işleyebilecek. İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen QNB Türkiye Padel Şampiyonası tamamlandı. Kadınlarda Büşra Gökgöz, İrem Küremişoğlu, erkeklerde ise Fatih Sarı, Efe Kan Bülbül şampiyon oldu. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Ramspark'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 16-31 derece, Atina az bulutlu 27-34, Berlin az bulutlu 13-28, Helsinki hafif sağanak yağışlı 5-14, Kiev parçalı bulutlu 15-23, Kopenhag az bulutlu 12-19, Londra az bulutlu 17-32, Madrid az bulutlu 23-42, Moskova sağanak yağışlı 13-16, Paris az bulutlu 21-37, Priştine az bulutlu 18-30, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna parçalı bulutlu 14-23, Sofya parçalı bulutlu 19-28, Tiran az bulutlu ve açık 23-38, Varşova parçalı bulutlu 12-22, Viyana az bulutlu 16-30, Zürih parçalı bulutlu 19-33 derece, Amman az bulutlu 23-35, Aşgabat az bulutlu 23-34, Nur Sultan parçalı bulutlu 16-29, Bağdat az bulutlu 30-47, Bişkek az bulutlu 23-37, Kabil az bulutlu 19-36, Kerkük az bulutlu 31-44, Kuveyt az bulutlu 35-42, Medine az bulutlu 32-44, Mekke az bulutlu 33-46, Riyad parçalı bulutlu 35-43, Şam az bulutlu 21-39, Tahran az bulutlu 25-37, Taşkent az bulutlu 26-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-30 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu 26-39, Melbourne parçalı bulutlu 9-16, Montreal parçalı bulutlu 15-27, New York parçalı bulutlu 21-30, Sydney az bulutlu 8-20, Washington parçalı bulutlu 22-33 derece, Çadırlunga az bulutlu 16-27, Frankfurt az bulutlu 17-34, Gümülcine parçalı bulutlu 23-32, Kırcaali parçalı bulutlu 20-31, Köln az bulutlu 17-33, Komrat az bulutlu 16-26, Köstence parçalı bulutlu 21-26, Podgorica az bulutlu 23-36, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu parçalı bulutlu 20-28, Taraklia az bulutlu 17-26, Balkaneş az bulutlu 17-27, Zenit az bulutlu 17-29, Gazi Magosa az bulutlu 24-36, Girne az bulutlu 27-33, Lefkoşa az bulutlu 24-38, Güzelyurt az bulutlu 22-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Saat 22. Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güney doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Doğu Akdeniz'in doğusu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra Belgesi'nin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
3: Şimdi hava durumu.
4: 14 Ağustos Cuma günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normal normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Menteş ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazanılmasıyla kurallardaki değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri toplayıp işleyebilecek. İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen QNB Türkiye Padel Şampiyonası tamamlandı. Kadınlarda Büşra Gökgöz, İrem Türemişoğlu, erkeklerde ise Fatih Sarı, Efe Kan Bülbül şampiyon oldu. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 16-31 derece, Atina az bulutlu 27-34, Berlin az bulutlu 13-28, Helsinki hafif sağanak yağışlı 5-14, Kiev parçalı bulutlu 15-23, Kopenhag az bulutlu 12-19, Londra az bulutlu 17-32, Madrid az bulutlu 23-42, Moskova sağanak yağışlı 13-16, Paris az bulutlu 21-37, Priştine az bulutlu 18-30, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna parçalı bulutlu 14-23, Sofya parçalı bulutlu 19-28, Tiran az bulutlu ve açık 23-38, Varşova parçalı bulutlu 12-22, Viyana az bulutlu 16-30, Zürih parçalı bulutlu 19-33 derece, Amman az bulutlu 23-35, Aşgabat az bulutlu 23-34, Nur Sultan parçalı bulutlu 16-29, Bağdat az bulutlu 30-47, Bişkek az bulutlu 23-37, Kabil az bulutlu 19-36, Kerkük az bulutlu 31-44, Kuveyt az bulutlu 35-42, Medine az bulutlu 32-44, Mekke az bulutlu 33-46, Riyad parçalı bulutlu 35-43, Şam az bulutlu 21-39, Tahran az bulutlu 25-37, Taşkent az bulutlu 26-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-30 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu 26-39, Melbourne parçalı bulutlu 9-16, Montreal parçalı bulutlu 15-27, New York parçalı bulutlu 21-30, Sydney az bulutlu 8-20, Washington parçalı bulutlu 22-33 derece, Çadırlunga az bulutlu 16-27, Frankfurt az bulutlu 17-34, Gümülcine parçalı bulutlu 23-32, Kırcaali parçalı bulutlu 20-31, Köln az bulutlu 17-33, Komrat az bulutlu 16-26, Köstence parçalı bulutlu 21-26, Podgorica az bulutlu 23-36, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu parçalı bulutlu 20-28, Taraklia az bulutlu 17-26, Balkaneşo az bulutlu 17-27, Zenitsa az bulutlu 17-29, Gazimagusa az bulutlu 24-36, Girne az bulutlu 27-33, Lefkoşa az bulutlu 24-38, Güzelyurt az bulutlu 22-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Değerli dinleyenlerimiz, tasavvuf müziğinin en güzel ilahilerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönüle programımızla huzurlarınızdayız. Programımıza ilk olarak Acem Aşiran makamında bir ilahiyle başlıyoruz.

Sırada Ahmet Hatipoğlu bestesi var. Dügah makamı ve ilahi formundaki bu eserin güftesi Hasan Efendi'ye ait. Ahmet Hatipoğlu'ndan dinleyeceğiz. Gönlümü ilahi senden ayırma, aşkını sultanım benden ayırma.

Nameden Gönüle programında şimdi de Sami Özer'den Rast makamında bestelediği ilahiyi dinleyeceğiz. Güfte ise Yunus Emre'ye ait. Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in, cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in.

Nameden Gönüle programında şimdi de Abdülkadir Şehidoğlu'ndan güzel bir ilahi dinleyeceğiz. Alemlere rahmetsin, merhaba ya Muhammed Mustafa.

Hicaz makamında bir ilahi var sırada. Erkan Mutlu'dan dinleyeceğimiz bu ilahinin güftesi Ali Ercan'a ait. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım.

Programımızı burada sonlandırıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Son olarak Koro'dan Hicaz Humayun makamında ilahi dinleyeceğiz. Bir başka programda yeniden buluşabilmek ümidiyle hoşça kalın.

0: Saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5. Batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer kadar yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürü.
3: Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Yarım saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Anadolu'muzu diyar diyar gezeceğiz. Ben Hasan Basri Dumlu Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Anadolu'nun işli türkülerini sizlere ulaştıracağız. Zamanımız el verdiği müddetçe. Programımızın tekrarını dinlemek isterseniz gece 00.30'la bir arasında dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra hemen türkülerimize geçelim istiyorum ben. Zaman kaybetmeyelim. İlk türküyü ben, Hasan Basri Dumpınar seslendirmek istiyorum. Tokat'tan bir türkü. İzzetli hürmetli bilirim seni. Erin ere yolu hoş gelir böyle. Kişi sevdiğini tenhada bulsa, dostun dosta huyu hoş gelir böyle.

0: Hasan Basri Hocam, gerçekten yüreğinize, dilinize sağlık. Bir sözden öte, yürekten gelen bir felsefenin, bir yaşam biçiminin dile dökülüşünü çok güzel bir şekilde bir deyişle izah ettiniz. Gerçekten tenha bir yerde insan dostuyla karşı karşıya geldiğinde onun sohbetinin ne kadar anlamlı olduğunu, belki de bu dost kendisidir ha. Kendi kendini, evet, kendi iç dünyasına çekilip, evet, kendiyle söyleşisi, kendiyle dertleşmesi, hesaplaşması şeklinde de algılanabilir diye düşünüyorum. Değil mi hocam?
1: Bence de öyle zaten. Mistik düşüncede dost genelde tanrı, genelde iç dünyadır aslında. Dost dışarıda pek aranmaz aslında. Dışarıda gibi ifade edilse de o aslında dost kendisiyledir. Bire dönüş, öze dönüştür aslında.
0: Yüreğinize
1: ben sağ de öyle algılıyorum.
2: Ama Asya'da da, Tokat'ta da bu tür deyişler bayağı yaygın aslında.
1: Var, evet, orada da Bektaşi, Alevi,
0: Türkmen kültürü diyelim o yöre, o coğrafya.
2: Bir günde Amasya'dan böyle bir şeyler söyleyelim.
1: Bir deyiş söyleyelim. Evet, olur.
0: Evet, dinize sağlık Hasan Basri Hocam.
1: Şimdi bu deyişten sonra yine bir deyişle devam edelim. Ben derdimi söyleyemem, dilim yaralı. Bülbülüm ama ötemem, gülüm yaralı diyecek Hacı Abdullah Doğan. Kendisinden dinleyelim.

0: Yine sözleri çok güzel olan bir deyiş. Gafletten uyandırıyor. Her geçen günün, bir şey yapmadan geçen günün
1: ziyan olduğunu
0: söylüyor. Ruh bir arı, vücut kovan. Bu benzetmeyi daha önce de duymuştuk. Tevhid deydi yanılmıyorsam.
1: Evet.
0: Çok güzel bir türkü. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi de Güneydoğu Anadolu'ya gidelim. Celal Güzel Ses'ten bir türküyü Mustafa Naci Çelikkan söyleyecek. Ne söyleyecek acaba, kendisi anons etsin.
0: Celal Güzel Ses, Diyarbakır'ın en büyük yetiştiği
1: şark bülbülü değil mi?
0: Şark bülbülümüz, evet. Ondan güzel bir türkü olsun. Esti Bahar'ın nesimi diyelim.
1: Evet, dinliyoruz. Mustafa Çelikkan söylüyor.

0: Evet, Celal Güzelses'in Esti Bahar'ın Nesimi adlı türküsünü Mustafa Naci Çelikkan seslendirdi. Evet, Diyarbakır türkülerine karşı özel bir hissiyatın var.
1: Çok güzel. Ben Diyarbakır'da da yaşadım. Diyarbakır çok güzel bir yer. Ayrıca sizin de bana nakaratlarda eşlik etmeniz, her zaman sizinle beraber türkü söylemekten çok zevk alıyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Evet, şimdi de yurdumuzun Ege bölgesinden bir türkü seslendirmek istiyorum. Eklemedir koca konak ekleme. Nazlı yârim yine geldi aklıma.
1: Bu Mustafa Kemal'in de çok sevdiği ve zaman zaman söylediği bir türkü değil miydi?
0: Evet, Ulu Önder atamızın sevdiği ve zaman zaman söylediği, rivayet edilen bu türküyü ben seslendirmek istiyorum.
2: Dinliyoruz Hasan Basri Hoca'ya.

0: Hasan Basri Hoca yine bir Zeybek'te bizi o tarihi mistik havaya, kahramanlık duygularını, hatta acılarımızı bile hatırlarken göğsümüzün kabardığı bir ortama sürüklediniz. Bu anlamda Zeybeklerin bizim tabii ki Türk halk müziğindeki yeri, aynı zamanda reel anlamda da ülkemizin kurtuluşunda da verdikleri mücadele yadsınamaz. Bu anlamda bu duyguyu çok iyi yansıttığınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Hocam. Zeybeklerin, Zeybek yöremizin özellikle düşmanı karşılarken, yani milli mücadeleyi verirken milis güçler olarak öne çıktığını görüyoruz. Düzenli orduya geçmeden, öyle değil mi?
0: Aynen öyle değerli hocam.
1: Dağlarda ilk mücadeleyi veren onlar.
0: Bölge bölge farklı isim de alsalar hedefler hep aynı olmuştur. Mesela bu Antep Maraş yöresinde de çete deriz biz bunlara. Düzenli ordunun dışında mücadele eden, vatanını kurtarmak adına Urfa, Maraş, Antep, batıda Zeybekler.
1: Evet.
0: Bunlar hep aynı hedefe şey yapan milli kuruluşlar diyelim veya gönüllü kuruluşlar
1: gönüllü
0: diyelim.
1: Gönüllü kuruluş.
2: Evet. Farkında mısınız? Bir Zeybek türküsünü dinlerken insan ister istemez böyle toparlanıyor, geriliyor. Havaya giriyor yani. Çok güzel duygular bunlar.
1: Değil mi? Bunlara da her zaman için ihtiyaç var. Rahmetli Hasan Mutlucan değil mi? O kahramanlık türküleri ne güzel söylerdi.
0: Evet.
1: Zaman zaman Zeybeklerden de böyle kulağımıza güzel melodiler fısıldardı adeta. Gerçi zaman zaman onun o bas sesiyle uyandığımızda farklı duygular oluşurdu ama olsun, yine de güzeldi. Evet, şimdi de Hacı Abdullah Doğan'dan Nurşani'den bir türkü seslendireceğini söyledi. Öyle de bir anısı var. Galiba anlatmak da isteyecek. Dinleyelim kendisinden.
0: Hasan Basri Hocam, bu tabii bizim coğrafya Antep, Maraş, bunlarla ortak merkezi bir yer. Geçmişte bir ara bu Aşık Meftuni, rahmetli Mahsuni Şerif'le birlikte, Nurşanilerle birlikte eserler üreten, yine onlarla gönüldaş olan bir ozanımızla ben bu türküyü ilk defa o zaman onda dinledim ve gerçekten bende çok derin izler bırakmıştı ve size de bu anlamda ilettim. Sağ olun, size de benim okumama fırsat verdiniz.
1: Zaman çalalım, söyleyelim. Evet. Olmaz mı? Türkünün adını da sen anons et o zaman.
0: Bir çizlik çektim diye bir türkü. Bu bizim biraz yöresel o bölgede hocam.
1: Yani sildim babında.
0: Evet. Evet. Çizlik böyle. Çektim. Evet. Yani beni artık hayal kırıklığına uğrattın. Dolayısıyla seni sildim hayatımda. Bana çok şeyler vaat etmiştin ama bunların hiçbiri olmadı. Biraz burada vefasız
1: sitem var.
0: Sitem var.
1: Evet. Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor.

0: Evet, Hacı Abdullah Doğan seslendirdi bu güzel... Çizik çektim dedi. Yani unuttum dedi kısaca. Evet, şimdi ben Mustafa Naci Çelikkan'a dönmek istiyorum. Artık hüzünlendik, biraz da neşelenelim istiyorum. Şöyle ondan...
1: Güzel bir Ankara türküsü olur.
0: Ankara türküsü dinleyelim. Ne söyleyeceksin?
1: Bir dalda iki elma.
0: Ve böylelikle de veda edelim değil mi? Değerli dinleyiciler, gelecek hafta Perşembe günü biz yine sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
2: Ben Hacı Abdullah Doğan.
1: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Hoşça kalın diyoruz, güzel bir türküyle
1: veda ediyoruz.
0: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. İç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Menteş ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazanılmasıyla kurallardaki değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri toplayıp işleyebilecek. İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra Belgesi'nin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen QNB Türkiye Padel Şampiyonası tamamlandı. Kadınlarda Büşra Gökgöz, İrem Küremişoğlu, erkeklerde ise Fatih Sarı, Efe Kan Bülbül şampiyon oldu. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 16-31 derece, Atina az bulutlu 27-34, Berlin az bulutlu 13-28, Helsinki hafif sağanak yağışlı 5-14, Kiev parçalı bulutlu 15-23, Kopenhag az bulutlu 12-19, Londra az bulutlu 17-32, Madrid az bulutlu 23-42, Moskova sağanak yağışlı 13-16, Paris az bulutlu 21-37, Priştine az bulutlu 18-30, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna parçalı bulutlu 14-23, Sofya parçalı bulutlu 19-28, Tiran az bulutlu ve açık 23-38, Varşova parçalı bulutlu 12-22, Viyana az bulutlu 16-30, Zürih parçalı bulutlu 19-33 derece, Amman az bulutlu 23-35, Aşgabat az bulutlu 23-34, Nur Sultan parçalı bulutlu 16-29, Bağdat az bulutlu 30-47, Bişkek az bulutlu 23-37, Kabil az bulutlu 19-36, Kerkük az bulutlu 31-44, Kuveyt az bulutlu 35-42, Medine az bulutlu 32-44, Mekke az bulutlu 33-46, Riyad parçalı bulutlu 35-43, Şam az bulutlu 21-39, Tahran az bulutlu 25-37, Taşkent az bulutlu 26-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-30 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu 26-39, Melbourne parçalı bulutlu 9-16, Montreal parçalı bulutlu 15-27, New York parçalı bulutlu 21-30, Sydney az bulutlu 8-20, Washington parçalı bulutlu 22-33 derece, Çadırlunga az bulutlu 16-27, Frankfurt az bulutlu 17-34, Gümülcine parçalı bulutlu 23-32, Kırcaali parçalı bulutlu 20-31, Köln az bulutlu 17-33, Komrat az bulutlu 16-26, Köstence parçalı bulutlu 21-26, Podgorica az bulutlu 23-36, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu parçalı bulutlu 20-28, Taraklia az bulutlu 17-26, Balkaneşo az bulutlu 17-27, Zenitsa az bulutlu 17-29, Gazimagusa az bulutlu 24-36, Girne az bulutlu 27-33, Lefkoşa az bulutlu 24-38, Güzelyurt az bulutlu 22-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: Saat 2. Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Doğu Akdeniz'in doğusu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Nida Tüfekçi'den alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Nursaç Doğan Işık'tan dinleyeceğimiz bu türküyü Nida Tüfekçi, Yozgat Akdağ Madeninden yapmış. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Ziyamın atını pazara tutun, gelen geçen ziyanlamış da

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Arzu Aldemir'den dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Ali Şevket Özden Sev'den repertuara kazandırmış. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Ötme bülbül, yârim hasta. Ah neyleyim şu gönlümü, hasret kaldım sevdiğim.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Havva Karakaş'tan dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türkü var. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Sebile Kelova'dan derlemiş. Ben İslimye'ye varmayayım mı? Ayşem'e kolan almayayım mı? İnce beline sarmayayım mı?

0: Ayşem, şıngıklı vay vay. Çalımlı Ayşem, çalımlı vay vay.
1: Türkülerin Dilinden programımız Hale Gür'den dinleyeceğimiz Afyon Sincanlı'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT İbrahim Kıdır Bozan'dan derlemiş. Benim saçım uzun olur.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken İclal Akkaplan'dan Bulgaristan Silistre Bağva köyünden bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Rüstem Avcı, Tacettin Biricik'le Osman Şanlıtuna'dan repertuara kazandırmış. Çekmecemin anahtarı kemikten, benim yarim boynum bükemez birlikten. Söyle yarim, söyle canım, mert olan, söylemezsen yüreğime

İlerleyen programımızda sırada Çimen İlter İpekçi'den dinleyeceğimiz Tokat'tan bir türkü var. Bu türküyü Ahmet Yamacı, Selim Önder'den derlemiş. Çamlar altına, giyin kuşan gel naci.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımız Neslihan Kızıltuğ'dan dinleyeceğimiz Zeki Yantaş'la Hilmi Çivi'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Antalya'dan derlemiş. Çek gemici gemileri, deniz dalgalı, benim bir sevdiğim var, o da benden sevdalı.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Azize Gürses. Programımızı Huşen Azeroğlu'ndan alınan Azerbaycan'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı repertuara kazandırmış. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz, bir kuru sözden ötürü yarla savaşmak olmaz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Erkek Karaslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: saat 3.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönler